Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Zahidem, kurbanım, ne olacak halim? Ahmet Turan Şan sizlerle.

Haydar Tel Hüner'den Salih Dündar'ın derlediği Tanrı'dan Diledim Bu Kadar Dilek Erzurum türküsünü Semra Bağcı'dan dinliyoruz.

Tunç'tan alınan bir Karadeniz türküsüyle devam ediyoruz. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda. Selma Alagöz sizlerle.

Seher Yeli, Aşık Meftuni'den alınan bir Malatya türküsüyle devam ediyor. Küçük yaşta gurbet elde. Nursaç Doğan Işık sizlerle.

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin dahil olduğu cephelere verilen çok sayıda şehidi ve artık 14-15 yaşlarında gencecik delikanlıların Anadolu'dan bu cephelere katıldığını anlatan türküdür.

Söz ve Bestesi Hisarlı Ahmet'e ait Feracim'in Ucuz Sırma türküsünü Cengiz Özkan'ın yorumundan dinliyoruz.

Kanasya'ya doğru uzanıyoruz şimdi. Değirmen önünde bir büyük tarla. Mehmet İnan ve Davut Aslan'dan alınan bu türküyü Fatma Topçu seslendiriyor.

Hasan Cüdari'den Mehmet Özbey'in derlediği bir Azerbaycan türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Araz üstü, buz üstte. Gülhan Aksoy sizlerle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Bir mendil aldım şeherden. Erol Köker sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedefalan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedefalan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığı ifade edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonun kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık Yeti 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tedbir kararı alınan kişiler için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmesi üzerine Başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkes...

hareket edileceğini vurguladı. Çelik, konunun Türk ekonomisine ve finansal sisteme yönelik bir risk oluşturmadığının da altını çizdi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Kozinoğlu soruşturmasında Pana Film'in direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye Süreci Koordinasyon Kurulu'nun bugün ikinci kez toplanacağını söyledi. Bu kapsamda terör örgütü

denedi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun sabah yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi iptal edildi. Budo'da da iptaller var. Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri de sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamayacak. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 3 ayrı noktada silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Katil İsrail, Gazze'de son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu katletti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail, Yahudilerin bayramını bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir su altı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. ABD Başkanı Trump'tan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Haberleri dinlediniz.

Günaydın efendim, hoş geldiniz. Yeni bir gün başlıyor. Yeni haftanın da ilk günü 28 Eylül 2026 Pazartesi günüyle başlıyor. Eylül ayının da son haftası. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. Haftanın 7 günü olduğu üzere sabah 7.10 üzere buluşmamız başladı. TRT Türkü'de sabah programındasınız. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, bereketle, iyilik ve güzelliklerle geçireceğimiz yeni bir hafta ve yeni bir gün diliyoruz hepimize, sizlere. Efendim.

Karlı dağlar atamadım derdimi. Dert üstüne dert ekledin azlı yar. Gören ağlar şu garibin halini. Sizler için Sibel Pamuk seslendirdi Nazlı Yarı. 7.17 İstanbul'dan beraberliğimiz sürüyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Bir kez daha günaydın diyelim radyolarını yeni açan ve günü yeni karşılayan bütün dinleyenlerimize ve Aşık Veysel'in türküsüne, Sivas Şarkışlı'nın bu güzel ezgisine kulak verelim Gürkan Özpeker yorumuyla. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamam gönlümdeki köşk olmasa.

Kaya Paşa geldi, tahta tamaşa geldi. Van'ın türküsüydü Hamdi Polatoğlu'ndan. Mustafa Hoşsu'nun derlemiş olduğu sizler için Onur Şan yorumuyla dinlettik. Efendim 7.25 saatimiz, birazdan yol raporunu aktaracağız. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Kazasız belasız yolculuklar bütün dinleyenlerimize. Yolda olan herkese ve Hüseyin Turan'la devam edelim. Merdo.

0: Yol durumu.
1: Karayollarındaki son duruma bir bakalım. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü itibariyle rapor şöyle: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst yapı onarım nedeniyle trafiğe kapatılacak. Bahse konu kesim 28 Eylül 2026, 4 Ekim 2026 tarihleri arasında trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak. Aydın-Denizli otoyolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında Aydın istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafik güvenliği tedbirleri alınarak sağ ve orta şeritler araç trafiğine kapalı, ulaşım sol şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. O3 otoyolu Baba Eski Kavşağı Havsa Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları var ve yapılacak bu çalışmalar esnasında Kuzey Yol Platformu Edirne istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Trafik diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacak. Çalışmalar bugün 28 Eylül 2026 Pazartesi günü başlıyor ve 24 saat esasına göre çalışılacak. Kahramanmaraş-Göksun Devlet Yolu'nda Maraş Kuzey Çevre Yolu mevkiinde üst yapı çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36 ile 37. kilometreleri arasında tünel bakım onarım çalışmaları var. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları var. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ile 34. kilometreleri arasında yapılacak olan sati kaplama çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ve Alaca-Zile yolunun 26 ile 32. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor. İyi yolculuklar diliyoruz.

Aldık saat 7.34'ü gösteriyor. Az önce yol raporunu verdik sizlere. Bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Hava yağışlı, aman dikkat diyoruz. Uyarılarımızı yapalım. 8'de hava tahmin raporunu okuyacağız. 8 sonrasında isteklerde buluşacağımızı beraberliğimize yeni katılan dinleyenlerimiz için yinelemiş olalım. Ve Bayram Bilge Tokel'in sesinden bu ezgiyle devam edelim. Cennette insan.

Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Çanakkale Biga'nın türküsünü okudu sanatçımız. Efendim İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Saat 7.44 oldu. TRT Türkü'de sabahtasınız. Yeni bir haftayı, yeni bir günü karşılıyoruz. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü sabahından bir kez daha günaydın. Merhaba diyelim sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize. Ve Yasemin Göksu'yla devam edelim. Sıradaki türkü için Rumeli'ne uzanıyoruz. Zilli Demaş'a Darbuka.

Batı Trakya türküsünde dinledik İlker Çelik'i, Ramo dedik ve saatte 7.53'ü gösterdi, 8'e yaklaşıyor zaman. 8 sonrası ikinci saatimizde isteklerle devam edeceğiz. Pek çok ileti var, paylaşım var. Çok teşekkür ediyoruz efendim, güzel gönüllerinize sağlık. Hemen hemen hepsini dile getirmeye çalışacağız elbette süremiz yettiğince. Şimdi hareketli türkülerle devam ediyoruz. Sizler için seslendiriyor Zeynep Cihan Tekirdağ Şarköy'ün, Mustafa Karayer'den Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküsünü. Bağa girdim, bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. 15 yaşında Nazif Ede Hanım kimlere aldanmış?

0: Hava durumu.
1: Efendim, bugün için hava tahmin raporuna bakalım. Önümüzdeki saatlere dair bilgiler şöyle. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa 20, Çanakkale 23, İstanbul 21, Kocaeli 20, Afyonkarahisar 18, İzmir 25, Muğla 24, Uşak 19, Adana, Antalya, Hatay 27, Isparta 21, Ankara 17, Eskişehir 16, Konya 21, Nevşehir 19, Bolu 16, Düzce, Zonguldak 20, Sinop 24, Amasya, Samsun, Trabzon 22, Rize 24, Erzurum, Kars 24, Malatya 26, Van 25, Diyarbakır, Siirt 31, Gaziantep 25, Şanlıurfa 28 derece.
0: Hava durumu.

Sanatçımız Gülay Özer yorumuyla Erzincan'ın türküsünü dinledik. Turan Engin'den Yücel Paşmakçı'nın derlemiş olduğu güzel ezgiyi sanatçımız Gülay Özer seslendirdi. Vardım hinteline kumaş getirdim. Açtım bedestanı sattım oturdum. Sen benim başıma neler getirdin? Ben senin kahrını, derdini çekemem gönül. Efendim saatler 8.05'i gösteriyor. İstekler bölümüne bu türküyle başladık. Çünkü dinleyicimiz Yüksel Bilge'nin isteğiydi. Yağmurlu bir Balıkesir Dursun Bey Hopanlar Mahallesi'nden selamlar. Hayırlı sabahlar. Bu türküyü istiyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum. Bu güzel eseri oğlum Umut, Ahmet Bilgen, kızlarım Atike Aydoğdu, Hatice Özefe, eşim Ayşe Hanım için ve bütün TRT türkü dostları için istiyorum demişti Yüksel Bilgen. Sizin seçmiş olduğunuz bu güzel eserle açılışımızı yaptık. İstanbul'dan yayındayız. Pek çok dinleyicimiz bulunduğu yöreden yağmur, sağanak yağış haberlerini de paylaşıyor, bilgilerini de veriyor. Kolaylıklar dileyelim. Yeni haftada yağış var. Özellikle yeni haftaya Türkiye genelinde yağışlı havanın etkisiyle arttığını biliyoruz. Bu koşullarda giriyoruz. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Detayları paylaştık. 8'de sıcaklıklar da birçok kentte düşüyor. Özellikle bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgara karşı da dikkatli olunması bekleniyor. İstanbul için bir parantez açalım. Hafta boyunca aralıklarla yağmur devam edecek. Özellikle Perşembe'ye kadar yağışların sürmesi bekleniyor ve sıcaklığında 17-18 derece civarında seyredeceğini biliyoruz. Aynı şekilde Ankara'da, Bursa'da, Antalya'da yağışlarında olacağını biliyoruz. Programımız boyunca da sırasıyla yine çeşitli şehirlerden bilgileri de veririz hava durumuna dair. 8.06 oldu saatimiz. Yeni gün 28 Eylül 2026 Pazartesi. Sizler sosyal medyada radyolarının başında kıymetli dinleyenlerimiz beraberliğimizi paylaşıyorsunuz. Şimdi hemen Facebook'la okumaya başlayalım. Sıradaki türküye ortak olan dinleyicilerimiz mesajlarını Sedat Uzun Trabzon Maçka'dan, bütün çalışma arkadaşlarıma Tokat'taki ve Tokat halkı için selamlarımı göndererek sıradaki türküleri armağan ediyorum. Müjgan Hanım, değerli türkü dinleyenleri, İzmir Karşıyaka'dan selamlar. Erzincan Kemaliye Kozlupınar Köyü'ndeki yakınlarıma, Almanya Halben'deki kızıma ve Kütahya Çiniciler Çarşısı esnafına armağanım olsun. Zonguldak'tan Mehmet Yüzlü, Abus Bakır Hatay Antakya'dan yazıyor. Eşim Gülşen ve çocuklarım için istiyorum. Recep Utma da Hatay Altınözü Kozkalesi Köyü'nden yazdı. Adnan Tığ Fındık'ın başkenti Giresun Esbiye'den merhaba dedi. Oktay Hançer Erciş'ten selamlar diyor. Yeni hafta tüm güzellikleri yurdumuzun her tarafına ulaştırsın. Hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz türkülerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Değerli ekibinize ve aileme türküleri bekliyorum diyor. Refahiye'den Hacı Tosun, Sebahattin Konal Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan, Rıza Güneş Bartın'dan Ramazan Akdemir günaydın dostlar diye sesleniyor ve Samsun 19 Mayıs'tan Ali Çakır, eşi Gülhan Hanım ve çocukları için sıradaki türküleri

bize ortak oluyorlar. Sanatçımız Fatma Topçu'yla devam edelim. Edirne'nin türküsü Rakım Ertür'den, Şerif Ercan'dan derlenen, Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküyü okuyor sanatçı. Küp içinde nişasta.

Sabahat Aslan'dan dinledik. Cici Pabucum Cici Bursa'nın türküsüydü. Nevin Akol'un türküsüydü. Saatler 8.17'yi gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Tekrar sosyal medyaya dönüyoruz. O kadar çok paylaşım var ki. Osman Çokyaman günaydın, sabah şerifleriniz hayırlı olsun diyor. Adana Tellidere'den sesimizin ulaştığı herkese her yere selam olsun. Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden Yavuz Selim Karlıdağ bizi dinliyor. Osman Özdemir yağmurlu ve soğuk bir Amasya Gümüş Hacı Köyü'den TRT Türkü dostlarına, yayın ekibine hayırlı sabahlar, merhaba diyor dinleyicimiz. Güvercin Tepe'deki eşim Fahriye, kızlarım Merve, Melek, Nura, damadım Hamza Özsoy'a gelsin. Kahramanmaraş'ta da yağmurlu bir sabah demiş Fatih Çelebi. Yeni hafta güzellik, mutluluk, huzur getirsin hepimize. İnşallah efendim. Eskişehir'den Turgut Eren, Ordu'dan Leyla Çabuk, Kocaeli Gebze'den Akif Arslan, İnankaya Efeler Diyarı Sultanhisar'dan sabah şerifleriniz hayırlı olsun diyor. Alkışlarıyla bizi karşılamış Ahmet Uzal İzmir Buca'dan takipçimizdir. Fahri Özdemir hayırlı sabahlar diyor. Eşim postacı Fadime Hanım'a armağan olsun türkülerimiz. Hatay Antakya sabahı da yağmurlu diyor. Mehmet Andız yazmış. Herkese günaydın, mutlu sabahlar diliyorum. Muğla Dalaman'dan saygılar diyor Sezgin Daşdemir. Özgür Aldemir günaydın Mersin'den sevgiler diye yazıyor. Osman Köz Iğdır'dan bizi selamladı. Acıbayan Kelekçi'den Yaşar Ünal. Malik Yapar Berlin'den dinleyicimiz. Efendim gurbette yaşayan pek çok dinleyicimiz var. Sıradaki türkülerimiz onlara da gelsin özellikle. Malik Yapar Berlin'den, sevgili Suna Koçak Berlin'den selam, sevgi, övgüleriyle pek çok ileti paylaşmış. Sosyal medya üzerinden teşekkür ediyoruz. Almanya Rotlingen'den Gülnaz Hanım, Gülnaz Malbastı Delal selam ve sevgiler diyor ki TRT Türkü olmasa bu gurbette biz nasıl yaşardık? Sağ olun Gülnaz Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Türkülerimizi sizlere ve sevdiklerinize armağan ediyoruz. Ve Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent bizi dinliyor. Trabzon'daki akrabaları, sevdikleri ve bütün dostları için şimdi Orhan Hakalmaz'a kulak veriyoruz. Türküsü için Minare'nin Alemi.

Buyurun halaya dedik, siyah halla birlikte ve saatte 8.26'yı gösterdi bu halayla birlikte. İstanbul'dan yayındayız, TRT Türkü'de sabah programı sürüyor. Fevzi Kara Adıyaman Gölbaşı'ndan TRT Türkü'nün kaliteli ve özenli yayınlarını büyük bir keyifle takip ediyorum. Ayrı bir değer katıyorsunuz bu programla birlikte demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz Fevzi Kara'ya, ailesine ve sevdiklerine sıradaki türküyü armağan ediyoruz. Efendim sizler sosyal medyada radyolarınızın başında TRT Türkü'de sabahta bu güzel pazartesi sabahını sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Birlikte bu dakikalara eşlik ediyoruz. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den yazmış. Torunlarım Milan Karan ve oğlum Gürkan'la gelinim Seda için istiyorum diyor. Gürcan Hüsbal Mersin'den bizi karşıladı. Niğde Kemerhisar'dan Murat işi sağlam. Eşi Nisa Hanım'a armağan ediyor. Esme Özkan İstanbul'dan günaydın hayırlı sabahlar demiş. Hoş geldiniz beraberliğimize Esme Hanım. Erdoğan Avcıbaşı da bizlere Şamar Köyü'nden Manisa'dan selam gönderiyorlar. Şimdi Elif Buse Doğan ve sizler için Nargüle diyelim.

Deniz Şomdereli seslendirdi, türküler dile gelir dedi. 1,5 saati geride bırakıyoruz programımız için ama önümüzde yaklaşık yine 1,5 saatlik bir zaman dilimi var. Keyifli dakikalar diliyoruz, lütfen frekansınızı değiştirmeyin çünkü dinleyeceğimiz çok güzel türküler var, ezgiler var, okuyacağımız paylaşımlar var. Beraberliğimizden ayrılmayın diyoruz. Gümüşhane Şiran Seydi Babaköy'ünden selamlarımı gönderiyorum diyor Mehmet Turan. Biz de dinlemedeyiz ve sıradaki türküyü bütün dinleyicilerinize armağan ediyoruz. Yolda olan pek çok dinleyicimiz var. Ayşe Yüzügüllü Terzi diyor ki günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Şu an Yozgat'ın Sorgun ilçesinden Nida Tüfekçi'nin memleketi, türkülerin başkenti Akdağ Madeni'ne doğru yolculuk ediyoruz. Yol ve hayat arkadaşım Nurettin Terzi için türküyü istiyorum diyor. Bütün dinleyenlere selam olsun. Seçtiğiniz türkü, biz hareketli türküleri geçtiğimiz için biraz ağır kalacak. İnşallah yarın ilk saatte bu türküyü dinletelim ama şimdi sıradaki türküleri sizlere armağan edelim. Hayırlı yolculuklar Ayşe Hanım. Kazasız belasız inşallah barış noktasına gelin. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç'tan, Erdal Öztürk Edremit Akçay'dan selam ve sevgiler. Ramazan Dere Antalya Korkuteli Avdan'dan, Turan Güney, TRT Türkü'yü dinleyen bütün arkadaşlarımı selamlıyorum. Ankara Keçiören'den sevgiler. İbrahim Kaboğlu güzel bir Ayvalık sabahından herkese günaydın. Trabzon Çaykara Taşören Köyü'nde bulunan Hasan Keski'ye armağanım olsun. Dinleyicimiz Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan yazdı. O da türkülerimize ortak oluyor. Aziz Aydınlı Sinop Boyabat'tan, Kastamonu Küreçaybükü Köyü'nden günaydın dedi. Türkan Şekerci Kocaeli Gevze'deki ailesi için türkülerimize ortak oluyorlar. Facebook'tan okuduk ama hemen dönelim. Instagram'da da o kadar çok ileti birikti ki Müjgan Hanım'ın iletisini Facebook'tan okumuştuk. Turan Akman Erkalıç TRT Türkü'de sabah programı ekibine selam olsun. Eskişehir'den merhaba. Bugün yeni akademik yıla başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dinleyicimiz Selahattin ve Yıldız Erzi çifti Adana'dan takipçilerimiz. Bir başka dinleyicimiz Betül Özbulut diyor ki Belkıs Akkale'den bir türkü istiyorum. Günaydın, çalar mısınız demiş. Hemen bakalım. Hatta arkadaşlarım hazırlamışlar bile. Teşekkürler Nuray Soy'dan. Teşekkürler İhsan Bulut. Hemen sizinle buluşturacağız. Siyah perçemlerini istiyoruz diyor. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu Anamur'dan yazmış. O da ailesi adına bir türkü bekliyor. İsmet Köklü Kayseri'den, Hamza Gedik Giresun Tirebolu'dan, Ali Cengiz Huzurlu Günler diliyorum diyor. Çok da güzel bir fotoğraf paylaşmış gün doğumuna dair. Kapadokya'dan Nilgün Kalyoncu, başarılı yayınlar dilerim. Emine Demir Atamer yeni haftada yeni umutların tazelenmesi ümidiyle Trabzon'dan merhaba. İsmail Eteşken Karabük Safranbolu'dan, Antalya'dan merhaba diyor dinleyicimiz Nuh Aksoy. İyi bir hafta dileğiyle sevenlerime armağan ediyorum. Gürol Yavuz Eskişehir, Zübeyde Hanım İskenderun, Mükremin Bayram Almanya Münih'ten, Sivaslı Gemerekli hemşehrilerimize armağan olsun diyorlar türkülerimiz. İşte Belkıs Akkale ve işte o güzel türkü siyah perçemini dökmüş yüzüne.

0: TRT Türkü.
1: Halit Deniz'i dinledik çoktan beri dedi ezgisinde. Yeni bir gün, yeni bir hafta 28 Eylül 2026 Pazartesi günüyle başlıyor. Mevsim, sonbahar ve kendini de iyiden iyiye hissettiriyor. Herkese selamlar, sevgiler sesimizin ulaştığı bir kez daha günaydın, merhaba diyelim. Ve isteklerle devam edelim. Kazım Ülgü, türkülerle Anadolu'yu karış karış gezen, özenle seçilmiş türküleri biz dinleyiciye aktaran Güzide ekibi Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden sevgiyle, muhabbetle selamlıyor diyor dinleyicimiz Kazım Ülgü. Vehbi Aksungur güneşli ve serin bir Konya Selçuklu sabahından günaydın demiş. Efendim bir başka dinleyicimiz Tekin Koluçolak, sakin sakin yağan güz yağmurlu Ankara'dan herkese güzel bir hafta olması dileğiyle efendim. Evet, zararın ziyanın olmadığı bir yağış olsun, kolaylıklar dileyelim. Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annem Döne Koluçolak ve ailem için istiyorum. Saim Çetenak Adana'dan merhaba diyor. Kasım Baştürk güneyden günaydın sevgili program ekibi, evimize hoş geldiniz. Bartın'dan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sisli ve yağmurlu bir sabah demiş Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'da. Herkese günaydın haftanın ilk gününden. Kastamonu Küre'den Türkan Şekerci yazdı. Ali Onar merhaba günaydın diyor. Bayram Gökçen Fethiye Fizik Tedavi Servisinden günaydın. Fizik tedavi gören arkadaşlarıma ve hemşirelerimize armağan olsun demiş. Geçmiş olsun dilekleriyle, şifa bulun inşallah. Mustafa Çatlakkaya hayırlı sabahlar, Aladağ Eyner Köyü'nden merhaba diyor. Yusuf Aydemir günaydın, sıradaki türküyü Kütahya Tavşanlı Elma Ağacı Köyü'ne armağan etmenizi diliyorum. Ankara'dan bir selam var. Mustafa Kızıl yazmış, sıradaki türkü bütün türkü severlere gelsin. Erzurum Hınıs Bellitaş Köyü'nden merhaba diyor. Sinan Kuruoğlu, İsmail Özdemir Çanakkale Kepez'den kocaman sevgi ve saygılar demiş. Adem İyi de bir video paylaşıyor ve Ceviz'in diyarından Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'ten yağmurlu bir günden selam olsun türkü dostlarına diyorlar. Şimdi sıradaki türkümüz için, ezgi için Sercan'a kulak verelim. Berberoğlan Trakya'ya gidiyoruz.

şıkır şıkır bir Konya türküsüydü Kemal Koldaş'ın derlemiş olduğu, Ahmet Özdemir'den alınan, Celal Bakar'ın seslendirdiği Gülüm Var Ocak Ocak. Saat 8.52 oldu, zaman 9'a doğru yaklaşıyor. 9 sonrası programımızın son saati. Türkülerimizi dinleyeceğiz. Sizlerden gelen iletileri, paylaşımları okuyacağız. Lütfen frekansınızı değiştirmeyin. Ramazan Özünlü Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca'dan yazmış. Babam Muzaffer Özünlü için istiyorum. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan merhaba dedi. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den, Türkan Tanrı Verdiler Kars'tan yazıyor. İlyas Aydın Ormanbeyli Köyü Tokat'tan sıradaki türkümüzün isteklisi beraberliğimizi paylaşıyor. Başka hangi dinleyenlerimiz var? O kadar çok ileti vardı ki Instagram, Facebook, Twitter, X'te TRT Türkü sayfasındaki paylaşımları görüyoruz. Tekrar bir Instagram'a dönelim. Sabah 7'den bu yana sizler mesajlarınızı, paylaşımlarınızı gönderiyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi ilgi büyük. Ümit Sağlam Dinar Hacıbeşirli'den yazıyor. İsmail Yalabık'ta bizim Berlin'den dinleyicimiz. Özgür Aldemir Mersin'den iyi yayınlar dedi. Eskişehir'den Zeki Bey, Denizli'den Yunus Şen Ocak, Bolu Çamyay'dan Saadettin Bey, sıradaki türkümüzün isteklisi olan dinleyicilerimiz. Şimdi Feryal Öne ile devam ediyoruz ve diyoruz ki bahar gelende mende.

Efendim Azerbaycan'ın bu güzel ezgisini iki sanatçımız birlikte seslendirdiler. Şükriye Tutkun'dan da dinledik. Ben Bahar'ın kızıyam. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Yeni hafta, yeni bir gün. 28 Eylül 2026 Pazartesi. Siz kıymetli dinleyicilerimiz sosyal medyada beraberliğimizi paylaşıyorsunuz. Yeni bir günün sabahında hem Facebook'tan hem X'ten, Twitter'dan hem Instagram'dan pek çok ileti ulaşıyor bizlere. Sıraya alıyoruz, bütün dinleyenlerimizle de paylaşıyoruz. Şöyle bir bakalım, Gürol Seçil Kara güzel bir güne, bir haftaya başlarken tüm iyilikler sizlerin olsun. Gönüllerimiz neşeyle, huzurla, mutlulukla dolsun diyerek dileklerini paylaşmışlar. Şu dakikada bir ileti geldi. Bursa'dan Kadri Yücel Turgut yazmış. Kocaeli'ndeki amcam Alaaddin Turgut'a, TRT Türkü dostlarına türkülerimizi bekliyoruz. Zeki Gül Burdur Esenevler'den, Osman İnan Ankara'dan, Emin Akgün Manisa Salih ve Yağbasan Köyü'nden, radyosu açık olan bütün türkü dostlarına armağan olsun dediler. Mustafa Kına günaydın, bu güzel türküleri bizlerle buluşturan TRT Türkü'de sabah ekibine, Kayseri'de

Akova İstanbul Pendik'ten, Zübeyir Yılmaz Hatay Altınözü Kozkalesi Köyü'nden, Samsun İlk Kadın'dan Halil Albayrak ve Hollanda'da bulunan oğlu Samet Albayrak'la bütün ailesi için türkülerimize ortak oldular. Şimdi Ersin Yılmaz sizler için söylüyor, Şiran'ı mı?

İbrahim Can'dan dinledik. Rize'nin türküsüydü. Rizeli Sadık'tan, derleme Yücel Paşmakçı'ya aitti. Keres çiçek açıyor dedik. Saatte 9'u 5 dakika geçiyor yeni saatimize. Programımızın son bölümüne Karadeniz türküleriyle başlıyoruz efendim. Yörelerden bir seçkiyle karşınızdayız. Birazdan Grup Türküyen Tatla Meyhanesi'ni okuyacak. Ardından da Birsel Acar'dan diyeceğiz, dinleyeceğiz. Salına salına suya gidersin. Kimlere armağan edelim bu arada? Horon görüntüleri de geliyor. Sosyal medyadan teşekkür ediyoruz. Arkadaşım Metin'le Sarayköy Denizli yolunda sizi dinliyoruz demiş Oral Çelik'ten, iyi yayınlar dileklerimizle. Kadri Yücel Turgut Bursa'dan bizi selamlıyor. Sıradaki türküyü istiyor. Arife Sevinç günaydın dedi. Bir başka dinleyicimiz Cenk İpekel, Hasan Doğan, Sezgin Polat için istekte bulunuyor. Murat Şükür Gebze'den yazdı. Hurşit Karataş Manisa Kula'dan selamlar sevgiler. Yağmurlu bir Afyonkarahisar sabahı diyor Hüseyin Erçolak. Karabük Safranbolu'dan günaydın mesajını gördük Ramazan Şahin'in. Kayseri'den Osman Soygü'den Murat Ekşi. Denizli Karahisar'da oturan anneme ve babama armağan ediyorum türküleri. Akhisar Bükniş'e gönderelim Cemal Oskaya. Manisa Şehzadeler'den Salih Kurt bizlerle. Konya Güney Sınır'dan Mustafa Bey sıradaki türkümüzün talipleri. İşte Grup Türküyen ve Tafla Meyhanesi ve ardından da Birsel Acar ve Karadeniz'in Cemile Cevher'in türküsü Salina Salina Suya Gidersin.

Efendim bir Gümüşhane türküsüyle Karadeniz turumuz da sona erecek. Avluya bir kuş kondu diyeceğiz birazdan Nazlı Öksüz yorumuyla, ama önce iletileri okuyalım. Sevgili Meryem Dingil İskenderun'dan dinleyicimiz, bütün dinleyenlerimize sağlıklı, mutlu, huzur dolu günler diliyoruz. İyi ki varsınız, siz de olmasanız inan sabahımıza neşeyle başlayamayacağız. Kolaylıklar diliyorum, güzel bir türkü bekliyoruz, çok seviliyorsunuz diye de eklemiş. Teşekkür ederiz Meryem Hanım'a. Efendim Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin. Ordu Mesudiye'den Rençber Hasan Özkan yazdı. Babam Sıtkı Özkan, annem, babaannemi, tüm Ordu Mesudiye'li Güvenli Köyü halkına gelsin diyor. Bizim ellere de bir türkü uçurursanız mutlu oluruz diyor. Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden Ramazan Kompir Çaban Dişli, size ve yapım ekibinizdeki değerli çalışanlarınıza kolaylıklar diliyorum. Efendim şimdiden çok teşekkür ediyor. Bütün dinleyen dostları da sevgiyle selamlıyorum. Ahmet Özçelik, değerli ekibimiz selamlar diyor Mersin Erdemli'den. Sizlere, eşim Saynur Hanım'a, bütün sevdiklerime ve aileme ben de türküleri bekliyorum. Konya Çumra'dan Yusuf Ziya Gönen yazdı. O da bir türkü bekleyen dinleyicilerimizden. Emine Yarar, hayırlı sabahlar TRT Türkü dinleyicileri. Safranbolu'dan sizlere selam gönderiyorum. Gürol Seçil Kara'nın mesajını okumuştuk. Sıradaki türkümüzü seçmişlerdi. Efendim şimdi sizler için Avluya Bir Kuş Kondu diyelim. Nazlı Öksüz'ün yorumuna kulak verelim. Nurettin Şenol'dan Alaaddin Bahçekapılı'nın derlediği türküde. Avluya bir kuş kondu, yeşil idi kanadı. Güzellerin içinde niye beni kınadı?

Cem Oyu türkü seslendirdi ve saatte 9.19 oldu türkülerimizle birlikte. Şimdi güzel bir Mardin türküsü gelecek. Sizler için İzzet Altınmeşe'nin yorumunu sunacağız ama öncesinde isimlerinin okunmasını, mesajlarının paylaşımlarının okunmasını bekleyen dinleyenlerimiz var. Demiray ailesi Elazığ'dan sabahın çok erken saatlerinde yazdılar, selamladılar. Övgü ve sevgi dolu sözleriyle karşıladılar. Çok teşekkür ediyoruz Okyar Demiray'a. Bir başka aile Osman Demiray, kendisine de çok teşekkür ediyoruz yazdığınız sözler için, övgüler için. Var olun, güzel gönüllerinize sağlık. Türkülerimize ortak edelim şimdi sizlere. Tevfik Şentürk Akçaabat'tan merhaba diyor. Erzurum'dan bir selam var. Durak Çağatay'dan, Yusuf Öztürk yazdı Kayseri Develi'den. İsa Kıran Eskişehir Odunpazarı'ndan günaydın. İzmir Buca'da bulunan çocuklarıma ben de türkülere armağan etmenizi diliyorum diyorlar. Efem Karabük Safranbolu'dan Ramazan Şahin'in de mesajını okuyalım. O da türkülerimize ortak oluyor. Bülent Özgür, Paşalar Köyü halkı için istiyorum diyor. Behiye Özgür, yeni bir güne, yeni bir haftaya sizlerle merhaba. Uşak Karahalı'dan dinleyicimiz sıradaki türkümüzü bekliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz ve sanatçımız İzzet Altınmeşe'nin yorumuna kulak veriyoruz. Önce Mardin Kapı Şen Olur diyeceğiz ve sonrasında da Tuncay Kemertaş'ı dinleyeceğiz. Ayağında Dar Şalvar türküsüyle.

Sindeyiz. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Öyle güzel paylaşımlar var ki dinleyicimiz Enver Çiçek, Bolu Mengen'den iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki türküyü Hacer Köksal ve Nevzat Kansu'ya armağan ediyorum. Ne güzel ifade etmiş türküyü diyor Uğur Işılak, İrfan Bey yazıyor paylaşımında İrfan Arslan. Bir ince nakıştır her ifadesi. Suskun gönlümüze sestir türküler. Tesiri bakidir dolmaz vadesi. Derine işleyen histir türküler. Samsun'dan tüm türkü severlere selamlar diyor İrfan Arslan. Teşekkür ederiz paylaştığınız için. Bir başka dinleyicimiz yayın süper diyor Arife Sevinç. Çok teşekkürler takdiriniz için. Ergül Yüksel yazmış, bu kez memleketim Alaçam'dayım. Köyümüzden Vicikler Köyü'nden merhaba diyor. Ailemi ziyarete geldim. Annem, babam, kız kardeşim için bir türkü istiyorum. O güzel köyünün de, yemyeşil köyünün de fotoğrafını paylaşmış, teşekkür ettik. Günaydın, iyi yayınlar. Sami Özel yazıyor, Bodrum'dan selam gönderiyorum. Bütün TRT Türkü dinleyenlerine sevgiler. Rahman Cengiz, güzel ve bereketli bir hafta olsun hepimize diyor. Şaban Dinç, Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağ eteklerinden yazıyor. PTT çalışanlarına, oğlum Kamil'e, çalışma arkadaşlarıma ve şoför operatörlere armağan olsun sıradaki türkülerimiz. Bunlar Instagram'dan ulaşan dinleyenlerimizdi. Yalçın Özbilgi, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Ankara'dan Yalçın Özbilgi, sıradaki türküyü bütün sevdiklerime armağan ediyorum diyorlar. Efendim sayfayı yeniliyoruz. Şöyle bir Facebook'a, X Twitter'a da bakacağız. TRT Türkü sayfasında hangi dinleyenlerimizin paylaşımları var? Çok teşekkür ediyoruz. İlgiye döndük. X'te, Twitter'da dinleyenlerimiz yerlerini aldılar. Aytem ve Ayfer Mosmos kardeşler bizlerle birlikte ise sıradaki türkülerimiz, onlara da armağan olsun diyelim. Yeni isimler de ekleniyor. Her sabah yeni dinleyicilerimizi de tanıyoruz. Rıza Gül, günaydın, yağmurlu bir İstanbul sabahından merhaba. Küçükçekmece'den yazıyorum. Sıradaki türküyü Niksarlılara, tüm terzilere ve siz değerli yayın ekibinize armağan ediyorum. Kerem Bozkurt katıldı bizlere. Aksaray Ortaköy Bozkır Köyü'nden günaydın diyor. Selahattin Özdemir'in mesajını okumuştuk ve sizler için şimdi sanatçımız Ülkü Beşgül seslendirsin sıradaki türkümüzü. Çakmağa çak, çıramı yandırmamışam, yine bir Kerkük türküsü yöre ekibinden alınan.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Diyarbakır türkülerinden bir demet sundu sizlere Bedri Aysel'i. Önce fincanın etrafı yeşil, at kolun kolların boynumdan aşır dedi Celal Güzelses'in türküsünde. Ardından saza niye gelmedin diye sordu ve sonrasında da hamaylı boynundayım türküsünde sizlere seslendi. Saat 9.40 oldu değerli dinleyenlerimiz, vedaya doğru gidiyoruz. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. TRT Türkü'de sabahtasınız. Efendim tekrar dönüyoruz Facebook'a. Dinleyicimiz Hatice Kaymak Solak, İzmir Selçuk Efes'ten selam ve sevgiler. Bütün TRT Türkü dostlarımıza armağan olsun, günaydın, mutlu günler herkese diye seslendi. Zehra Bıçakçı da bizim İzmir'den kıymetli dinleyenlerimiz arasında, o da yerini aldı. Davut Güleç Kayseri'den takipçimizdir. Yine çok güzel bir Kayseri tanıtımı yapmış kendisi. Herkesi Kayseri'ye beklerken sıradaki Türkiye'ye bütün türkü severleri ortak etmek istiyorum. Teşekkürler Davut Bey. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan yazdı. O da türkülerimiz bekliyor. İbrahim Gümüş, Anamur'dan merhaba, hayırlı sabahlar diliyorum. Antalya'daki torunum Eylül'e kızlarıma ve damatlarıma istiyorum. Eskişehir Mihaliçik'ten Gürol Yavuz bizlerle beraber. Dönelim Instagram'a. Sevim Şan Erdal, yağmurlu bir Ankara sabahından kucak dolusu selam ve sevgiler diyor. Türkülerini bekliyor. Suna Kutsun, Mersin Çamlıyayla'dan hayırlı günler diliyorum. Bütün dinleyicilerine, yayın ekibinize armağan olsun. Kutsun ailesine de gelsin türkülerimiz. Hasan Yavuz Soy bizim Uşak Eğlence Köyü'nden dinleyicimizdir. Sevgiler, selamlar diye yazdı. Tekrar şöyle bir sayfayı yeniledik. Yeni dinleyenlerimiz de katıldı mı diye bakıyoruz. Şöyle bir Facebook'un, X'in ve Instagram'ın sayfalarına dinleyenlerimizden Mehmet Gündüz Uşak'tan bizi karşılıyor. Sıradaki türküyü gönderelim. Karşı karşı evimiz türküsünü istiyorum diyor. İnşallah yarına diyelim, olur mu? Mustafa İçer Osmaniye Kadirli'den, Ordu Ünye'den, Dizdar Köyü'nden Hüseyin Türk yazmış. TRT Türkü dostlarına istiyorum. Ankara Yenikent'ten İsmail Geçer. Bir başka dinleyicimiz Mehmet İnci, TRT Türkü dinlemek bir ayrıcalıktır diye söze başlamış. İlkeli ve kaliteli yayınlarınız için teşekkür ediyorum. Karabük'teki tüm sevenlerime ve iş arkadaşlarıma türküleri bekliyorum. İstanbul Pendik'ten. Süleyman Yenigün Safranbolu'dan Seçil Kamber hayırlı sabahlar dedi. Güzel bir hafta olsun diye de dileklerini ekledi. Şimdi bir dostluk halayı kuralım diyor Nurgül Onat.

Pınar Dilşeker'den dinledik Leylim Yar. Artık veda zamanına da geldik. Kocaeli Gebze'ye gönderelim türkülerimizi. Matbaa çalışanları olarak biz de buradayız, dinlemeye devam ediyoruz demişti Mustafa Erkılıçoğlu. Güzel bir hafta olması dileğiyle herkese iyi haftalar. Teşekkür ettik. Sizlere de kolay gelsin dedik. Şahin Taşçı İzmir Bornova'dan yazdı. Gülümsettiniz programın sonunda. Diyor ki her sabah fırsat buldukça kedilerimle birlikte TRT Türkü'yü dinliyoruz. Bütün dinleyiciler ve çalışanlarınız için sıradaki türküyü armağan ediyoruz. Teşekkür ettik ve inşallah yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle diyoruz şimdi. Şirin Üstün'le Halaylarla kapanışımızı yapıyoruz bugün için. Nuray Soy'dan İhsan Bulut, Pınar Kundakçı Temel. Yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Trabzon Maçka yöresinden Sabahtan Kalkar Kızlar da türküsünde geçen gomar sözcüğü. O yaylalar yaylalar da horon eder uşaklar. Gomarlığın içinde seni seveni arar diyor türkümüz. Burada geçen gomar sözlükte komar olarak da geçer. Ve Kuzey Anadolu dağlarında yetişen 3-5 metre boyunda kışın yapraklarını dökmeyen İri ve mor çiçekleri olan bir çalı türüdür. Orman gülü, dağ gülü olarak da bilinir. Rize ve Trabzon yöresinde yaygın olan bu bitkinin çiçeğinden elde edilen bal oldukça değerlidir. Ancak fazla tüketildiğinde zehirleyici etkisi olabilir. O nedenle bu bala deli bal da denir. Komarlıksa bu çiçeklerin çok yaygın olduğu alandır. Şimdi Hasan Tunç'tan derlenen bu türküyü İbrahim Can'ın sesinden dinliyoruz. Sabahtan kalkar kızlar da bakayiler aynaya. Geyindi kuşandiler gidecekler yaylaya.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler olacak. Kabinede yeni yasama döneminde meclise sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler de ele alınacak. Sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar oldu. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliği ilişkin fon soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da bulunuyor. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmesi üzerine Başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır, dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, fon krizinde sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak, dedi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edileceğini vurguladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Kozinoğlu soruşturmasında Pana Film'in direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun sabah yapılması planlanan Bandırma, Yenikapı, Kadıköy seferi iptal edildi. Budo'da da iptaller var. Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri de sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamıyor. Ankara'da gece saatlerine başlayan sağanak yağış kente olumsuzluklara yol açtı. Keçiören'de altyapının yetersiz kalması nedeniyle kanalizasyon taştı, çok sayıda binanın giriş katını su bastı. Evlerini basan pis suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığı ifade edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonun kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.
2: Spor.

UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail sınavından skor olarak da tavır olarak da galibiyete çıktı. İki ülke Macaristan'da karşı karşıya geldi. İrlandalı futbolcular İsrail'i Filistin ve Gazze'deki saldırıları nedeniyle protesto etti. Maç öncesi seremonide dikkati çeken anlar yaşandı. İrlanda'nın 3-0 yendiği maç öncesi futbolcular İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Oyuncular ayrıca siyah kol mantlarıyla sahaya çıktı ve İsrailli futbolcularla maç öncesi el sıkışmadı. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Coşkun Kaya, Giresun Ey Nesil Öğren Beldesi. Sıradaki türküyü sevenlerime armağan ediyorum.

Yurttan Sesler. Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu stüdyolarında sesleri ve sazlarıyla izler bırakan değerli sanatçılarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün yine İstanbul Radyosu'nun tozlu arşivlerinden bulup çıkardığımız Şef Şahin Gültekin'in yönetmiş olduğu Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğu'nun programıyla sizlerleyiz. Gönüllerde sesleriyle, sazlarıyla taht kurmuş, gelmiş geçmiş bütün değerli sanatçılarımızı hatırlayarak, şükranlarımızı, sevgilerimizi sunarak başlıyoruz programımıza. Topluluğumuz ilk olarak Antalya Korkut Elim'den bir türkü seslendirecek. Çay benim, çeşme benim, derdimi deşme benim. Hakikatli yar isen önümden geçme benim.

Mine Yalçın Erzincan yöresinden bir kına türküsüyle geliyor radyolarınıza. Kuyudan su çekerler küle inen, kızı da gelin ederler dile inen.

Şef Şahin Gültekin yönetimindeki kadınlar topluluğu Denizli Sarayköy'den bir kına türküsü seslendirecek. Salına salına girmiş gelinin bahçeye.

1966-2005 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak görev yapan Mustafa Günaydın'dan bir oyun havası dinliyoruz.

Abdülvahit Güzecioğlu'ndan derlenen Kerkük türküsünü Can Etili'den dinliyoruz. Türkünün bağlantılarında sanatçıya koro eşlik edecek. Hel hele verin geline, deste gül verin eline.

Şimdi Ülkü Beşgül'e kulak veriyoruz. Ali Canlı'nın Rıfat Özsaraç'tan derlediği Çorum Sungurlu türküsünü dinliyoruz. Yonuk olur merdivanın taşları, bir omuzdan bir omuza saçları.

Şef Şahin Gültekin yönetimindeki kadınlar topluluğu Muğla Fethiye'den bir türküyle veda edecek. Pazarda bal var gelinim, sende bir hal var gelinim.

İki Solist'ten Türküler. TRT İstanbul Radyosu'ndan sunmuş olduğumuz İki Solist'ten Türküler programında merhaba değerli dinleyenler. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Herkese sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Bugünkü konuk sanatçılarımız Elvan Sevim ve Ali İbicek. İlk olarak Ali Ekber Çiçek'in derlemiş olduğu Erzincan yöresine ait bir türküyle başlıyor ve ardından yine aynı yöreden Muazzez Türing'in Hıdır Ersoy'dan derlediği bir ezgiyle ilk solistimiz Elvan Sevim'i dinliyoruz.

Şimdi de Hüseyin Kırmızıgül'ün kaynak kişi olduğu ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Gaziantep türküsü dinliyoruz. Bağlı olarak İbrahim Bakır'dan alınan Yozgat yöresine ait bir türküyle sanatçımız Ali İbicek bizlerle.

Önce Şanlıurfa yöresinden, yöre ekibinden alınan bir eskiyle Ali İbicek bizlerle oluyor. Ardından Süleyman Yıldız'ın Yavuz Top'tan derlemiş olduğu bir Erzincan ezgisiyle Elvan Sevim'i dinliyoruz. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar bir araya gelene dek hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi sorulacak.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. İsrail işgalciler Mescid-i Aksa'ya hukuksuzca girdi. Üstelik baskın sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmedi. Kudüs Valiliği dün sabah saatlerinden itibaren avlulara 1143 İsrail işgalcinin girdiğini açıkladı. Fon soruşturması kapsamında 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Destek Faktöring AŞ ve Özata Denizcilik Şirketleri ile bağlantılı olduğu belirtildi. Şüphelilerden 8'i gözaltına alındı, 2 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır, dedi. SPK'dan da tasfiye sürecine ilişkin yeni bir açıklama geldi. 16 Eylül ve öncesinde verilen fon satış talimatlarının normal süresinde işleme alınacağı belirtildi. 17 Eylül'de verilen tüm alım-satım talimatlarının ise fonların o gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ildeki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu, bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Son 5 günde 25 ilde siber suçlarla mücadele operasyonları yapıldı. Operasyonlarda yakalanan 473 şüpheliden 286'sı tutuklandı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun sabah yapılması planlanan Bandırma Yenikapı Kadıköy seferi iptal edildi. Budo'da da iptaller var. Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri de sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamıyor. Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kente olumsuzluklara yol açtı. Keçiören'de altyapının yetersiz kalması nedeniyle kanalizasyon taştı, çok sayıda binanın giriş katını su bastı. Evlerini basan pis suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. ABD Başkanı Trump'tan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Trump bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Amili futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. İrlanda UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail sınavından skor olarak da tavır olarak da galibiyetle çıktı. İki ülke Macaristan'da karşı karşıya geldi. İrlandalı futbolcular İsrail'i Filistin ve Gazze'deki saldırıları nedeniyle protesto etti. Maç öncesi seremonide dikkati çeken anlar yaşandı. İrlanda'nın 3-0 yendiği maç öncesi futbolcular İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Oyuncular ayrıca siyah kol bantları ile sahaya çıktı ve İsrailli futbolcularla maç öncesi el sıkışmadı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sazın teliyle sesin nefesini buluşturan, sevdayı, hüznü ve samimiyeti aktaran ezgilerle yayınımıza başlıyoruz. Günün tam ortasında, haftanın ilk gününde Anadolu'nun dört bir yanından derlenen türkülerle radyolarınızdayız. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli keyifli bir saat geçirmenizi diliyoruz. Açılışımızı Karadeniz'in iç kesimlerine, Samsun yöresine ait içten bir türküyle yapacağız. Köksal Coşkun'un sesinden dinliyoruz. Eğmeleri eğmeleri, gönül sevmez değmeleri.

Türkülerle gün ortasında şimdi de İç Anadolu'nun köklü yerleşimlerinden Konya, Bozkır'a uzanıyoruz. Sevdiğine bağlılığını alçak gönüllü bir sitemle ifade eden sıradaki türkümüzde Özlem Üngör'ü dinliyoruz. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun, ahular içeyim, bal sizin olsun.

Doğu Anadolu'nun incisi Van Erciş yöresinden hareketli bir türküyle programımız devam ediyor. Hüsamettin Subaşı'dan alınan bu samimi türküyü Onur Karahalil seslendiriyor. Bahçeye gel ki görüm, el uzat bir gül verim.

Hatay, Antakya'dan yükselen incelikli bir sevda türküsündeyiz şimdi de. Aradan yıllar geçse de gönülde saklanan eski hatıraların solmadığını anlatan sıradaki güzel türküde Nazlı Öksüz'ü dinliyoruz. Altın tasta gül kuruttum, yâri sinemde uyuttum, yar söyledi, ben unuttum.

Türkülerle gün ortasında sırada Rıfat Balaban'ın Yağcıoğlu Fehmi Efe'den, Ankara yöresinden derlediği güzel bir türkü var. Senem Akdemir'in sesinden dinliyoruz. Höyüklünün edirafı köşk olsun, beni vuran efelere de aşk olsun.

Sıradaki türkümüz Erzincan Kemaliye yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği güzel bir türkü. Emine Akmeşe'nin sesinden dinliyoruz. Sabahın seher vaktinde görebilsem yârimi, gül dalına bülbül konmuş, çeker ahu zarını.

0: TRT Türkü.
1: Saatler 12.30'u gösterdi. Türkülerle gün ortasında, şimdi de Sivas Şarkışla'dan Büyük Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insanı derin düşüncelere sevk eden bir deyişini dinleyeceğiz. Eserde geçen "Anlatmam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez" mısraları, halden anlamanın ve gönül birliğinin önemini vurguluyor. Beyhan Karslı'nın sesine kulak veriyoruz şimdi de. "Anlatmam derdimi dertsiz insana."

Ağrı yöresinden yükselen coşkulu ve kıvrak bir eserle tempomuzu artırıyoruz. Muzaffer Sarı Söze'nin İsmail Ersoy ve Celal Başer'den derlediği sıradaki türküde Emel Taşçıoğlu'nu dinliyoruz. Ağrı Dağı'ndan uçtum, çayır çimene düştüm, ne belalı başım var, vefasız yâre düştüm.

Türkülerle gün ortasında şimdi de yönümüzü Çankırı Çerkeş yöresine doğru çeviriyoruz. Karadeniz horonunun hareketli ritmine kulak veriyoruz. Haldun Karabudak tarafından derlenen bu güzel türküyü Hediye Hüseyin seslendiriyor. Yanık çayırlarda çimen biter mi? Oğulsuz evlerde duman tüter mi?

Türkülerle gün ortasında şimdi de Bayburt'tayız. Nida Tüfekçi'nin Necmi Şahin'den derlediği sıradaki türkümüzü Şakir Öner Gürhan'ın sesinden dinliyoruz. Karanfil eker misin, balınan şeker misin, bana ettiklerini sen olsan çeker misin?

Türküler Ligi'nin ortasında şimdi de Malatya'dan karşılıksız sevdaların tatlı sitemini anlatan bir türkü var sırada. Türkümüz Selahattin Alpay'dan alınmış, Turan Engin'in sesinden dinliyoruz. Kırma taşın kenarı, dibinde yedik nır.

başım kenarı. Ah nene kurban ey, dibinde yedik arı. Ah nene kurban ey.

Alaylım Leyla'nın dağdaşa serdi yüzümü. Ak lele kurban ey, taşa ayırdı dizimi. Ak lele kurban ey, taşa ayırdı dizimi. Alaylım Leyla'nın da senin zalımın kızı. Ak lele kurban ey, hiç tutmadın sözümü. Ak lele kurban ey, hiç tutmadın.

Türkülerle Gün Ortası programımızın sonuna doğru yaklaştığımız şu dakikalarda Güneydoğu'nun tarihi kenti Diyarbakır'ın dar sokaklarına, yani küçelerine gidiyoruz. Soner Özbilgin'in Giyas Coşkun'dan derlediği sıradaki türküyü Arzu Kuş söylüyor. Diyarbakır küçeleri, yar doldur şişeleri, o senin kaşın gözün öldürür niceleri.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Hüsamettin Subaşı'dan Van yöresinden alınan türkümüzü sanatçının kendi sesinden dinliyoruz. Toycular Yercan, kolunda mercan, ben sana hayran.

Vakit öğlene doğru gelmişken bir saatlik yolculuğumuzun da sonuna geldik sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köselerli güzel bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Sanatçımız Hakan Ünal söylüyor. Mavi yüzük Firuze, bir diğer deyişle vallahi o yardır. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli türkü dostları, saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 28 Eylül Pazartesi gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta ve gün geçirmenizi dileyerek TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nın ilk durağından, Palandöken Dağı eteklerinden

Muzaffer Sarı Sözen'in Musa Yılmaz'dan derlediği türküde İmran Koç bizleri Ardahan yollarına götürüyor ve Ardahan'ın yollarında diyor.

TRT Türkü. Saatimiz 13.18'i gösteriyor ve Cengiz Özkan'ın seslendireceği türküyle Sivas'a gidiyoruz. Beni görüp yüzün öte dönder mi?

Gülcan Kaya, Aşık Davut Sulari'den derlenen bir Erzincan türküsüyle radyolarınıza konuk oluyor. Yaban gülü müsün Sarp Kayalar'da?

0: TRT Türkü.
1: Yine karlar yağdı gönülde ama. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Yaz ayında gazel düştü bağıma. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim diyor Musa Eroğlu.

TRT Erzurum Radyosu'ndaki birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken Arif Meşhur'un Sadık Doğanay'dan derlediği bir Tokat türküsünü dinliyoruz. Güler Duman seslendiriyor. Bir güzelin hasretinden ahında.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Alev Altun, Taceddin Dolu ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzde Yıldız Çam'ı dinliyoruz ve sanatçı sizler için bir türkü demeti seslendiriyor. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş devam eden fon soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kararlılıkla mesele

İçişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor. Fidan, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ve Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan'la görüşecek. Hakan Fidan'ın gündeminde

Askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2 Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Gökvatan'ın yeni muhafızlarını yetiştirecek Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. Gözler 2028'e kadar tamamlanacak 55 uçaklık filoya çevrildi. Siber suçlarla mücadele kararlılıkla sürüyor. Son 5 günde 25 ilde siber suçlarla mücadele operasyonları yapıldı. Operasyonlar sonucu 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 286'sı tutuklanırken 92 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, batığın çevresinde yürütülen dip aramalarında iki naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldı. 15 yolcunun hayatını kaybettiği kazada kayıp 13 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesindeki temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhurman, Rum yönetiminin 11 ayda 13 güven aşındırıcı eylemlerini muhataplarına aktardıklarını söyledi. Bunların arasında

İsrail'le yapılan askeri anlaşmalar da var dedi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefindeydi. İsrailli işgalciler hukuksuzca Mescid-i Aksa'ya girdi. Üstelik baskın sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine de izin verilmedi. Milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Bugün saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Oliver yönetecek. Haberleri sunduk.

gönlümüzün pasını silen, kadim hafızamızı dile getiren ve bizi bizle buluşturan türkü diyarından tüm türkü severlere selamlarımızı gönderiyoruz değerli türkü sevdalıları.

türkü dinlemeyeceğiz. Anadolu'muzun bin yıllık hikayesine, cennet vatan ülkemizin dört bir yanından derlenen, dillerden düşmeyen, söylenmemiş sözlerine ve ortak sızılarımıza kulak vereceğiz birlikte. Sazın teli titreyecek yine, kelam yerini bulacak yine bugün. Hazırsanız, kabul de buyurursanız, türkülerin izinde uzun ince bir yola çıkıyoruz efendim. Ama öncesinde bugünkü yapım ekibimizi sizlere hatırlatalım. TRT GAF Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyarı programını yapımcımız Soner Emre hazırladı. Mikrofonda ben Derya Can, teknik yönetmen arkadaşımız Semih Suat Sarı ile birlikte önümüzdeki dakikalar boyunca türkülerimizin rehberliğinde sizlerle birlikte olacağız. Programımızın açılışında arşivimizdeki kayıtlı sesiyle Diyarbakır'ın ses hafızası, geleneksel icranın ve meşk kültürünün en önemli temsilcilerinden Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten Dağda Harman

assim, né? Sabah Kalkkiraz'ın sesine ayrı, yüreğine ayrı hayranlık duyar tüm türkü dostları ve bir insan bu kadar güzel nasıl türkü seslendirir diye derin düşüncelere salarız kendimizi. Onun etkili sesi turna avazını çağrıştırır. En ünlü şairlerin şiirinde henüz söylenmemiş olan en güzel sözleri barındırır içinde. Sesi su gibi akar, akar su gibi çağlar adeta. Biz türkü severler de onu hiç bıkmadan, usanmadan dinlemek isteriz her daim.

Türkülerin izinde yolculuğumuz devam ediyor değerli türkü severler. Şimdiki durağımızda bu kadim topraklarda yetişen, kendine özgü yorumuyla geniş kitlelere ulaşan Diyarbakırlı sanatçı Mahsun Kırmızıgül var. Sanatçının güçlü sesinden Abdurrahim Karakoç'a ait içli bir türküyle baş başa bırakıyoruz sizleri. Keyifli dinlemeler. Sarı saçlarını deli gönlüme, bağlamışım çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor.

Türk'ün yarında şimdiki durağımızda sınırları aşan, ortak hüznümüzü ve sevdalarımızı dile getiren Azerbaycan'ın o derin ve yanık eskilerinden biri var efendim. Yanıram eşkine can yar, mene sen naz eyle sende. Bu nasıl sen mene yarim, bu kadar az eyle sende. Duygu dolu sözleriyle hafızalarımızda yer eden unutulmaz bu Azerbaycan türküsünü Mehmet Özbek notaya almış, değerli sanatçımız Nazlı Saraç Orak sizler için seslendiriyor.

Anadolu ozanımı Sahiroğlu'nu her dinlediğimizde kulağımızın pasını siler götürür. Onun etkileyici sesi bizlere mutluluk ve hüznü bir arada yaşatır. Gerek türkü formundaki besteleri, gerek derlemeleri, gerekse sazı çalış tekniği ve eşsiz sesiyle emsali pek olmayan bir sanatçıdır Musa Eroğlu. Orta Anadolu'nun bozlaklarını, Torosların eşsiz semahlarını bir başka söyler ve en durusunu dinletir bizlere her daim. Bununla da yetinmez efendim. Kadim Anadolu'nun en hümanist, en doğa sever, en içten ve en yiğit eserlerini biriktirir yüreğinde, paylaşır bizlerle. Musa Eroğlu, Halil İbrahim türküsünü öyle usul usul, öyle huzurlu, öyle sakin okur ki, sesi sanki kadife bir kumaşla biz ona dokunuyormuşçasına his verir bize. Şimdi büyük üstadın eşsiz sesine kulak verelim ve onu dinleyerek gidelim memleketimizin en güzel köşelerine. Dağda kızıl ot biter, içinde keklik öter. Eşkıyadan da beter uslan ve Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına yaslan ve Halil İbrahim. Selahattin Aygün'e ait bu beste türküyle değerli sanatçımız sizlerle.

şairimizin o kendine has ritmini, neşesini yansıtan unutulmaz bir ezgi var. Dilden dile aktarılan, coşkusuyla içimizi ısıtan bir klasikle türkülü yolculuğumuzu sürdürüyoruz efendim. Mektebin bacaları, ders verir hocaları. Kim yârimi sorarsa odur birincileri. Muş yöresinin o cıvıl cıvıl, içten ve güzel havasını yansıtan bu eseri Semra Algül seslendirecek sizin için. Sanatçımız ses vereceği bu türküyle mektep sıralarındaki o masum heyecanı, içli sevgiyi frekansımıza taşıyacak. Hareketli yapısıyla içimizi ısıtacak bu esere Muazzez Türin kaynaklık etmiş Semra Algül bizlerle.

müziğimizin dertli ve derin nefesini, Aydos nidalarının yankılandığı o kadim coğrafyanın sesini taşıyoruz radyolarınızın başına şimdi. Efendim, bazı türküler vardır. Daha ilk uzun hava çığlığında insanı alır, bozkırın ortasında bir yalnızlığa, bir iç çekişe, çözülmez bir sevdaya bırakır. Şimdi Yavuz Bingöl'ün o kendine has, buğulu ve pürüzsüz yorumuyla ruh bulan, yürekteki sitemi, feryadı, hüznü iliklerinize kadar hissettirecek muazzam bir anonim eser yükseliyor frekansımızdan. Kalktı göç eyledi avşar elleri.

Ağır ağır giden eller bizimdir. Arap atlar yakın eder Irak'a. Yüce dağ başından aşan yollar bizimdir. Radyolarının başında gönlünü türkülerin rehberliğine bırakan siz değerli dinleyicilerimiz, bu içli ezgi yüreğinde fırtınalar kopanlara, sesini duyuramayıp bir aydosla haykıran tüm türkü sevdalılarına gelsin. Ay,

Türküler sazımızın, sözümüzün, duygu ve düşüncelerimizin, yaşam biçimimiz ve geleneklerimizin ince bir maharetle işlendiği bir bütündür değerli dostlar. Kimi zaman bir annenin feryadını, kimi zaman bir aşığın hüznünü ya da sevincini, kimi zaman da bir bülbülün ötüşünü dile getirir. Her dinleyişte belleğimizde yeni ufuklar açan, yeni hazlar tattıran türküler birer can suyu gibi hayatımızı ve ruhumuzu temizler. Şimdi onlardan birine sırayı veriyoruz. Kara köprü narlıktır, güzellik bir varlıktır, şu aba giyinenler sevdiğine layıktır. Mehmet Özbek'in Mustafa Savaş'tan derlediği bu Şanlıurfa türküsünü Türk Halk Müziğimizin değerli ismi Dilek Karadağ seslendiriyor.

Şanlıurfa'ya gittik. Şimdiki durağımızsa Adıyaman değerli dinleyicilerimiz. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yârim geliyor, ince bellerim kırıldı. Adıyaman'ın sitem dolu bu ezgisi, ayrılığı ve yarım kalan bir sevdayı dile getiriyor. Sibel Pamuk, Emin Aldemir'in Ragıp Binzat'tan derlediği bu türküyle bizleri dostluğun ve kardeşliğin şehri Adıyaman'da gezintiye çıkaracak.

Türkü diyarında şimdi de Bozkır'ın tezenesi Büyük Usta Neşet Ertaş'ın kalbe dokunan ölümsüz bir eseri var. Bağlamadaki ustalığı ve güçlü yorumuyla Abdal kültürünü ve Bozlak geleneğini yarınlara taşıyan İsmail Altunsaray getiriyor bu güzel türküyü kulaklarımıza. Kurusa fidanım, güllerim solsa diyor sanatçı.

gibi bir Türkü Diyarı programının daha sonuna geldik sevgili türkü severler. Bugün yine Anadolu'nun dört bir yanından yükselen ezgilerle kimi zaman sevdayı, kimi zaman ayrılığı, kimi zaman da yüreğimizde sakladığımız nice duyguyu birlikte yaşadık efendim. Çünkü türkülerimiz yalnızca söylenen ezgiler değil, onlar bu toprakların hafızası, insanımızın ortak dili, yüzyıllardır gönülden gönüle taşınan en güzel miraslarımızdır. Gap Diyarbakır Radyosu Türkü Diyarı programının yapımcısı Soner Emre, teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı, sunumda ben Derya Can. Her türkünün içinde bir hayat, bir hikaye, bir memleket kokusu sunmaya çalıştık efendim size. Kimi zaman bir annenin duasını, kimi zaman bir yarın özlemini, kimi zaman

0: Bu yüzden yıllar geçse de türkülerimiz hiç eksilmeyecek, hiç dinmeyecek efendim. Bizler de türkü diyarında bu eşsiz mirasın izinden yürümeye, türkülerimizi sizler için yaşatmaya ve sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bir başka türkü diyarı programında buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Türkü diyarı.

0: Karadeniz'den.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Trabzon Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Bugün yayınımıza Şevval Sam Fatih Yaşar düetiyle başlıyoruz. Sırlarımı söyledim dağlara dumanlara, ben yazarken ağladım, okurken de sen ağla.

İkinci türkümüzle Muğla yöremize uzanıyoruz. Bir Can Pulukçuoğlu söylüyor. Çıktım Belan kahvesine, baktım ovaya, Bay Mustafa çağırdı dam oynamaya.

Birol Topaloğlu'ndan dinlediğimiz Karadeniz türküsünün ardından Gaziantep yöremize uzanıyoruz. Solistimiz Adile Kurt Karatepe, türkümüz Hasan Hüseyin'den alınmış. Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün, dünya kadar malın olsa ne fayda?

Muzaffer Ertürk Diyarbakır yöremize ait türküyü seslendiriyor. Kaynak kişi Lamia Benek. Çaldığın saza mı yanam, ettiğin naza mı yanam, alım yâri yanıma, kış yatım güz uyanam.

TRT Türkü'de Karadeniz'den programı devam ediyor. Az önce Hasan Tunç'u dinledik. Şimdi Çankırı yöremize ait Dobi Ahmet'ten alınmış türküyü Muzaffer Akgün seslendiriyor. Aşkınla perişan yâri görünce Hüda'nın bir şaşkın kulu sanırlar. Her kime söylesem bu doğru sözü, zincirden boşanmış deli sanırlar.

Aliye Karaca'dan alınmış Karadeniz eskisiyle Gökhan Birbeni dinliyoruz. Bu yıl çıktım yaylaya, çimene bastım karsız. Ander kalsın yaylası, o da sevilmez yersiz.

Gümüşhane yöremize ait Metin Pala'dan alınmış türküyü Tekin Büyükkaya yorumlayacak bu kez. Su gelir taşa değer, ok kirpik kaşa değer, kederlenme sevdiğim bir gün baş başa değer.

Neriman Altındağ Tüfekçi'den bir Azerbaycan türküsü dinledik. Bu kez solistimiz Cemile Cevher. Oy Trabzon Trabzon, için kalaylı kazan, meraklı günlerime geldi çattı Ramazan.

Değerli dinleyenlerimiz, Karadeniz'den programının sonuna geldik. Programı hazırlayan ben Yiğit Yavuz, veda ediyorum size. Son türkümüz Volkan Arslan'ın sesinden gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştirildi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Alt komisyonların teşkiliyle görev ve yetkileri karara bağlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Kim sürece çomak sokmaya çalışırsa kaybedecek ifadesini kullandı. Kurtulmuş, devam eden fon soruşturmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmeli, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Buna göre 16 Eylül ve öncesinde verilen fon alım ve satım talimatları olağan işlem süreci içinde değerlendirilecek. 17 Eylül'de verilen tüm alım satım talimatları ise fonların aynı gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Mali suçlar araştırma

Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklama, ikisi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 6 Ekim'de toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan komisyon toplantısında sunum yapacak. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, batığın çevresinde yürütülen dip aramalarında iki naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığını belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldı. 15 yolcunun hayatını kaybettiği kazada kayıp 13 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Latin Amerika ve İber Yarımadası ülkelerini bir araya getiren İber-Amerika konferansına ortak gözlemci oluyor. Ankara'nın başvurusu New York'ta düzenlenen İber-Amerika Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edildi. Bu statü Türkiye'ye 22 ülkeli platformda siyasi diyalog, ticaret, kültür ve kalkınma alanlarında işbirliğini geliştirme imkanları

Merhaba sevgili dinleyenler. Akdeniz'in Renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Saat 17'ye dek sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugünkü programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Arslan eşlik ediyoruz. Bizi biz yapan özümüz sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz. Ve ilk türkümüzü Mine Yalçın'dan dinliyoruz. Emin Aldemir'in derlediği Adıyaman türküsünü söylüyor sanatçı. Altın yüzüğüm kırıldı.

Saatimiz 16'yı 9 dakika geçiyor. TRT Antalya Radyosu stüdyolarında Akdeniz'in Renkleri Mersin'den bir türküyle devam ediyor. Musa Eroğlu'ndan alınan türküde Nursaç Doğan Işığı dinliyoruz. İyi inmiş kuşanmış yayladan gelir.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in renklerinde Aşık Ali Tam Vuracı'dan alınan Kırklareli türküsüyle Sibel Güzel'in eşliğinde veda edeceğiz size değerli dinleyenler. Bahçelerde Biberiye.

Saatimiz 16.59'u gösteriyor. Akdeniz'in renkleri sona eriyor. Antalya'dan bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik değerli dinleyenler. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Murat Yılmaz. Mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Bizimle olan tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Veys Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Adana türküsüyle başlıyoruz değerli dinleyenler. Ve Gülşen Kutlu söylüyor şu kışlanın kapısına.

ezmesine, haydindi saray çeşmesine, ben yandım badem ezmesine, haydindi saray çeşmesine, ben yandım.

Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu, güzel, keyifli günler diliyoruz. Ve Dünya Tekin'in söyleyeceği Gaziantep türküsüyle veda ediyoruz. Gafil gezme şaşkın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon soruşturması ve terörsüz Türkiye süreciyle dış politikadaki son gelişmeler yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonla görüştü. Liderler Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Erdoğan, Beştepe'de ise Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü kabul etti. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha yapıldı. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Alt komisyonların teşkiliyle görev ve yetkileri karara bağlandı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Kim sürece çomak sokmaya çalışırsa kaybedecek ifadelerini kullandı. Kurtulmuş devam eden fon soruşturması ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Buna göre 16 Eylül ve öncesine verilen fon alım ve satım talimatları olağan işlem süreci içinde değerlendirilecek. 17 Eylül'de verilen bütün alım-satım talimatı ise fonların

yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar liraya aşan fon çıkışı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklama, ikisi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Sosyal medya platformlarında yayımladığı videolara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu olan Deniz Göktaş hakim karşısına çıktı. Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret, dini değerleri aşağılama suçlarından 1 yıl 7 ay 5 gün hapse çarptırıldı. Göktaş'ın tahliyesine karar verildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski cezaevi doktorunun evindeki ölümü de araştırılıyor. Milli uzay programına devam eden Türkiye, kendi ürettiği uyduları uzaya milli platformlarla taşımaya hazırlanıyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci bu görev için Şimşek 1 ve Şimşek 2 roketlerinin geliştirilmesinde takvime uygun ilerlendiğini açıkladı. Kısa zaman içinde bu çalışmaları tamamlayıp uzaya fırlatılmasını sağlayacak.

Türkü Sözlüğü. Gaflet kelimesi Arapça kökenli olup çevresinde olup bitenlerin farkında olmama, dikkatsizlik, dalgınlık ve gerçekleri görememe anlamlarına gelir. Sözlük anlamı itibarıyla bir ihmalkarlığı ve uyuşukluğu tanımlayan bu kavram, edebiyatımızda insanın geçici heveslere kapılarak asıl hakikati gözden kaçırması durumunu simgeler. Türkülerimizde gaflet, insanın dünya telaşına dalarak çevresinde olup biteni fark edememesini anlatır. Ozanlarımız bu kelimeye yer verirken, ömrün bir fani rüya gibi hızla gelip geçtiğini, insanın bu derin uykudan ancak acı bir kayıp veya farkındalık anıyla uyanacağını hatırlatırlar. Türkülerde geçen uyku gaflet basmış ifadesi, bir nevi çaresizliğin ve gidenin ardından duyulan o ağır uyanışın simgesidir. Bugün çalacağımız türküde geçen gaflet, sevdalısının gidişini ve yaşanan acı kaybı derin bir pişmanlıkla anlatır. Yemen'e gidenin ardından yakılan bu ağıtta acının kabul edilemeyişine de yer verilir. Şimdi Erzurum yöresinden alınan bu güzel türküye kulak veriyoruz. Mızıka çalındı, düğün mü sandın? Al beyaz bayrağı, gelin mi sandın?

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Yepyeni bir haftanın başında ve ilk akşamda, pazartesi akşamında, Türk Akşamı'nda birlikteyiz. Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatler 20'yi gösterinceye kadar sürecek olan yolculuğumuza sevgili dinleyiciler. Ve ilk türkümüzde de Türk Akşamı'nda muhteşem türkülerimizle buluşmaya başladık. Söylediğim gibi saatler 20'yi gösterinceye kadar birbirinden güzel türkülerle buluşacağımız, türküler eşliğinde sefalanmayı dilediğimiz bir akşamda daha buluştuk sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde Güray Çiçek ile birlikteyiz. Birlikte ağırlayacağız Ankara Radyosu'nda bugün sizi her zaman olduğu gibi sevgili dinleyiciler. Günün akşama ulaştığı vakitte buluşmamızın vesilesi, muhabbetimizin kaynağı türkülerden oluşan seçkimizi paylaşıyoruz sizinle yaklaşık 2 saat süresince. İlk türkümüzü, sözümüzü Kazım Birliği'ye ait bir türküydü ve Gülşen

Sevgi dolu can dedim ki can diye sen adlı türküyü dinledik. Sevgiyle seslenen türkülerden biriydi. Erzurum Karsöresi'nden alınan türküyü Salih Turhan seslendirdi. Kerkük Azerbaycan Türküleri Mahnıları adlı albüm çalışmasında yer alıyordu sanatçının bu türkü sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizi türkü formlu bir besteyle sürdüreceğiz. Sözleri Nurettin Bay'a ait türküyü Nuray Şimşek seslendiriyor. Akşam oldu, ay doğdu da gelin görün Bayburt'u. Getir kara demliği de kız aklıma çay vurdu.

Hareketli bir eserdi sevgili dinleyiciler. Türkü formlu bir besteydi. Nurettin Bay'a ait türküyü Vakit Geldi adlı albümünde yer alan Nuray Şimşek seslendirdi. Birlikteliğimizi usta bir sanatçımızla sürdürüyoruz Türkü Akşamı'nda ve Orta Anadolu yöresinin en sevilen türkülerinden biri Rıfat Balaban'ın Ürgüplü Refik Başaran'dan derlediği türküyü sanatçımız Soner Özbilen seslendiriyor. Odana serdim hali, boyun İreyhan dali, gören maşallah desin, kimin var böyle yâri?

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Akşamı'nda türkülere sarılı muhabbetimizi Rize Hemşin yöresinden seçtiğimiz bir türküyle sürdürüyoruz. Gökhan Birben seslendiriyor. E kuş, alacalı kuş, o daldan bu dala düş, dediler yar yaylada, gittim ki yaylalar boş.

Bildan Turan'ın seslendirdiği Hüma adlı albüm çalışmasında da yer alan ve Nevşehir Ürgüp yöresinin sevilen türkülerinden biri Bir Ağıt sevgili dinleyiciler. Ayşem'in Yeşil Sandığı Bildan Turan'dan dinledik. Saatlerimiz 18.40'ı gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Ve Türkü Akşamı'nda birlikteliğimizi Elazığ yöresinden alınan özel bir türküyle sürdürüyoruz. Bir divanla sürdürüyoruz. Divanlar çok özel türkülerdir sevgili dinleyiciler. Hafız Osman Öge'den alınan türküyü arşivden seçtiğimiz bantta geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan usta sanatçımız Zülkü Faltan seslendiriyor. Ben şehidi badeyem dostlar, demim yad eyleyin, türbemi meyhane enkazı ile bünyad eyleyin.

Hazar seslendirdi sevgili dinleyiciler. Şanlıurfa yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Cemil Cankat'tan derlediği At formundaki türküyü Meyro adlı albüm çalışmasında da yer alıyordu sanatçının bu türkü. Birlikteliğimizi yine bir başka güzellikle sözleri Nesimi Çimen'e ait bir türküyle sürdürüyoruz. Özge Çam seslendiriyor. İşittim feryadını, kırıldı belim. Gelmek mümkün değil, bağışla beni. Didindim, çırpındım kapalı yolum. Gelmek mümkün değil, bağışla beni.

Aşık Dursun Cevlani özellikle Kars yöresinden alınan türkülerde kaynak isimlerden biridir sevgili dinleyiciler. Muzaffer Sarı Sözen'in Ünü Aşık'tan derlediği, repertuarımıza kazandırdığı birbirinden güzel türküler vardır. Bu türkü de Erzurum yöresinden ama yine Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Dursun Cevlani'den derlediği türkülerden biriydi. Ve usta sanatçımız Gürkan Özpeker seslendirdi. Saatlerimiz tam olarak 19'u gösteriyor. Birlikteliğimizin ikinci saatini yine türkülere sarılı olarak birlikte süreceğiz sevgili dinleyiciler. Ve bir başka güzellikle devam ediyoruz. Bir Azerbaycan türküsüyle Nigar Safi Beyli'den alınan türküyü Orhan Akalmaz seslendiriyor. Ala gözüm, senden ayrı geceler, bilir misin uzun olur neyleyim? Bahçemizde kızıl güller her seher, tezden açıp vahtsız solur neyleyim?

Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 19.10'u gösteriyor ve bir güzellik dinledik. Adile Kurt Karatepe seslendirdi Muharrem Akkuş'tan, Erzurum yöresinden alınan türküyü. Bir başka güzellikle Türküler Diyarı Elazığ'a uzanıyoruz. Salih Turhan'ın Adnan Çilesiz'den derlediği türküyü de usta sanatçımız Muzaffer Ertürk seslendiriyor. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncesi, nerelerde mesken tutmuş gönlümün eğlencesi.

Elazığ yöresinden bir güzellik dinledik. Muzaffer Ertürk seslendirdi sevgili dinleyiciler. Diyarbakır yöresinin de birbirinden güzel türküleri vardır. Ve o güzel türkülerin pek çoğu da Celal Güzel Ses kaynaklıdır sevgili dinleyiciler. Celal Güzel Ses'ten alınan bağlı iki türkü dinleyeceğiz. Bağlı değil, şöyle: Semra Algül Oflas "Bu Dağın Ensesine Hamaili Boyundayım" adlı türküyü seslendiriyor. Türkünün arasında yine radyomuz sanatçısı Şehmus Esenkuş da bir uzun hava seslendirecek, Celal Güzel Ses'ten alınan. Birlikte dinleyelim.

Şöyle günün akşam saatinde havamızı değiştiren, içimizi kıpır kıpır eden halay türkülerinden oluşan bir potpuri dinledik sevgili dinleyiciler. Özcan Türe seslendirdi ve birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Hayatın içinde olduğu gibi bir hareketli, bir yavaş türkülerin ritmi de değişiyor. Bir ağıtla sürdürüyoruz. Yozgat Akdağ Madeni yöresinden Nida Tüfekçi'nin derlediği sevilen türküyü sanatçımız Emel Taşçıoğlu seslendiriyor. Çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün, ziyamın atını pazara tutun, gelen geçen ziyam ölmüş desinler.

Ankara yöresinin en sevilen türkülerinden biri Genç Osman'dan Neda Tüfekçi'nin derlediği türküyü Okan Murat Öztürk seslendirdi sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 19.36'yı gösteriyor. Türkü akşamında birlikteliğimiz Adıyaman yöresinden bir başka güzellikle devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Seval Eroğlu seslendiriyor. Kaleden kaleye Şahin uçurdum, ah ile vah ile ömrüm geçirdim. Yare şeker ezdim, şerbet içirdim.

Muzaffer Sarı Sözen'in Şanlıurfa yöresinden Cemil Cankat'tan derlediği sevilen türküyü değerli sanatçımız Tuncay Kemertaş seslendirdi. Türkünün arasında Erzurum yöresinden alınan bir de Uzun Hava'yı dinledik sanatçının sesinden. Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizin yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Elbette türküler eşliğinde ilerlemeye devam ediyoruz ve birlikteliğimizi bir deyişle sürdürüyoruz. Cengiz Özkan ve Muharrem Temiz birlikte seslendiriyor. Sözleri Nesimi'ye ait olan ve Ali Ekber Çiçek'ten alınan deyişi. Yaralandım yar elinden, yare bilmenem neyliyem. Dermanım yok, takatim yok, yare bilmenem neyliyem.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda birlikteliğimizin yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Bir Değiş dinledik. Usta sanatçılar Cengiz Özkan ve Muharrem Temiz birlikte seslendirdi. Yare Dokunma 2 albüm çalışmasında yer alıyordu. Ali Ekber Çiçek'ten alınan bu türkü, bu Değiş. Sevgili dinleyiciler, 2020'li yılların başlarına kadar hatırlayacaksınız. Albümler vardı sevgili dinleyiciler. 8 ila 15 arasında eserin bir arada bulunduğu albüm çalışmaları vardı. Tabii daha öncelerde kasetler vardı, sonra CD'ler oldu. Ve usta sanatçılar bir araya gelip uzun süreli çalışmalarını bu albümlerde toplayabiliyorlardı. Öyle o çalışmalarla buluşabiliyorduk. Teknoloji değişti. Günümüzde artık tekli adı verilen çalışmalar var. Hatta fiziksel bir ortama dökülmüyor bu çalışmalar. Dijital ortamda yayınlanıyor. Daha çok sanatçılar yaptıkları çalışmaları birer birer dijital platformlarda paylaşıyorlar. O zamanın tadını, kokusunu bilen bizler biraz özlem çekiyor olabiliriz elbette. Ama onu bilmeyenler için fark etmiyor. Sanatçının çalışmalarıyla her an buluşabiliyorlar. Tabii belki bizim hatırladığımız o güzel günlerin dezavantajı da istediğimiz bir sanatçıyı ya da bir şarkıyı ya da bir türküyü istediğimiz her yerde bulamıyorduk. Dinleme şansımız olmuyordu. Onun için özel bir alan, özel bir zaman, özel bir cihaz gerekiyordu. Günümüzde elimizdeki telefonlardan eski ya da yeni her türlü kayda ulaşabiliyoruz. Türküleri seviyorsanız TRT Türkü kanalında da türkülere 7 gün 24 saat ulaşıyorsunuz sevgili dinleyiciler. İşte o 7 gün 24 saatin akşam vakitlerinde de TRT Türkü'de Türkü Akşamı ile buluşuyoruz. Zevk ediyoruz türküler eşliğinde. Bir Değiş dinledik, bir Değiş daha dinleyelim. Erdal Erzincan sözleri Kemal Eroğlu'na ait Değiş'i seslendiriyor. Aradım derdimin dermanı yoktur. Feleynen derdi davamız çoktur.

Türk Akşamı'nda birlikteliğimizin sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde Güray Çiçek'le birlikteydik. Güzel bir geceyi uğurluyoruz sizi ve vedamıza Türkiye eşlik ediyor. Fatma Çal'ın seslendireceği türküyü dinleyeceğiz birlikte. Yarın aynı saatte biz burada olacağız. Arzu ederseniz görüşelim. Görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları konserinden hepinize merhaba. Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Bir türkü sesi yükselir bağlamanın tezenesinden, Kütahya'nın ovasından. Hisarlı Ahmet'in sazıdır bu. Onun nidasında anlatır türküler sevdayı, sevdanın acısını. O sevda ki yüzyıllar boyu sadakatin, umudun, mutluluğun, sevginin sembolü olmuş turna kuşunun sesinde yankılanır. Sevdanın yükü turnanın kanadında taşınır ama yine de anlatılamaz. Yürek yanar, sevda ateşiyle kavrulur. Dağların tepesinde burula burula tüten duman misali, gönül ferman dinlemez, yine de yanar. Ozan kalem bulamazsa zülfün teliyle yazar. Sazının tezenesiyle anlatır sevdanın kor ateşini. O ateş ki bazen kavuşamayanların, bazen de kavuşup da murad alamayanların yürekleridir. Havada durna sesi gelir ganedi gırma. Ağzı dolu yem getirir şekerle hurma. Git güzel karşımda ağlayıp durma. Aç kapıyı nazlı yârim, ben geliyorum. Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten, asıl adıyla Ahmet İnegöllüoğlu'ndan derlediği korodan dinleyeceğiniz Kütahya türküsüne bağlı olarak yine Hisarlı Ahmet'ten alınan Kütahya yöresinden türküyü

Sevgili dinleyicilerimiz, Azerbaycan müziği Türk folkloru içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Kendine özgü icra, tavır ve üslup özelliği olan Azerbaycan müziği içerisinde özellikle halk çalgıları için bestelenmiş pek çok özel ezgiye rastlamak mümkündür. İşte bunlardan biri olan Şur rengi, adından da anlaşılacağı üzere Şur makamındadır. Azerbaycan'da ana makamlardan biridir Şur makamı. Türkiye'de kullanılan Kürdili Hicazkar makamı ile aynıdır. Renk ise Azerbaycan müziğinde bağımsız icra edilen enstrümantal ritmik ezgi demektir. Renkler bu yönleriyle saatler süren mugam icraları arasında makamların şube aralarındaki geçki niteliğinde kullanılır ve sazendeler tarafından çalınır. Adnan Şahin'in derlediği ve notaya aldığı Azerbaycan ilinden Şur rengini sazlardan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Türk halk müziği formları içerisinde Uzun Havalar dizisi ve dizi içerisindeki seyri bilindiği halde belli bir usulde olmayan fakat melodisi belli kalıplara bağlı olan serbest havalardır. Uzun havalar bölgelere, yörelere hatta ağız özelliklerine göre farklı isimlerle adlandırılır. Örneğin hoyrat, bozlak, gurbet havası, yol havası, kesik kerem, el ezber, barak, yanık kerem, çam şıhı ağzı, Arguvan ağzı gibi. Uzun hava türlerinden bozlaklar yurdumuzun Orta Anadolu ve güneyinde Toroslara kadar uzanan bir alanda yaygın olarak söylenmektedir. Bu çarkın elinden devran kanı alar. Gidenler gelmiyor, yastadır sağlar. Kerbela çölünde hayrati çağlar. Ayrılık derdinin dermanı nedir? Aşık Şekip Şah'a doğrudan alınan Çorum yöresinden bozlağa Mustafa Kemal Şimşek çalıp söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Anadolu'nun her köşesinde bir sevda öyküsüne rastlamak mümkündür. Çoğu zaman yaşanmışlıklar anlatılır bu öykülerde. İnsanı yaktıkça yakan, içine işleyen sevdalıklar anlatılır. Aynı Balıkesir'in Edremit ilçesinde olduğu gibi. Yörede en çok bilinen Hasan'la Emine'nin öyküsüdür. Ovalı Hasan'la Obalı Emine'nin sevdası. Birbirini seven ama kavuşamayan iki gencin hazin sonu anlatılır bu öyküde. Her yiğidin gönlünde bir güzel vardır. Emine de Hasan'ın gönlündedir. Yörede Emine için yakılmış birçok türküye rastlamak mümkündür. Dilden dile söylenir bu türküler. Edremit'in gelini, kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini. Hayri Damar ve Mustafa Özcan'ın Şükran Kip'ten derlediği Balıkesir Edremit türküsüyle İlker Gökkaya mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Torosların zirvesinden bir rüzgar eser ovalara doğru. Lale, sümbül, mor menevşenin kokusunu taşır buram buram. Ardından yüreklerin sesini çığıran kavalın sesi duyulur bağlamanın eşliğinde. Der ki, sevgi yürektedir. Yiğit sevdiğine kavuşmak ister. Duaları hep onun içindir. Sevdiğine kavuşamayanın yarası derin olur der. Hele bir de sevmediğine düşersen. Vay ki vay. İşte o zaman feryat figan, gözyaşı olur, keder olur. Şu dağların yükseğine erseler, lale, sümbül, mor menevşe derseler, bir güzeli bir çirkine verseler, güzel ağlar, çirkin güler bir zaman. Musa Eroğlu'ndan alınan Mersin Mut türküsüyle Gürsoy Babaoğlu sizinle.

Sevgili dinleyiciler, Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde bir öykü anlatılır. Birbirini seven Ayşe ile Mustafa'nın öyküsüdür bu. Mustafa Ayşe'ye sevdalıdır. Ancak bir gün Nevzat adındaki genç Ayşe'nin karşısına çıkar. Nevzat kendi halinde bir ailenin çocuğudur. Askeri okulu kazanmıştır. Kendisine de okuldan verilen potinler o dönem oldukça kıymetlidir. Ayağına giydiği potinlerle geçer Ayşe'nin yanından ve genç kızın ilgisini çeker. Bunu duyan Mustafa ise artık Ayşe'nin kendisini sevmediğini düşünerek yanar kavrulur. Sevdası yüreğinde ne yapacağını, nereye gideceğini bilemez haldedir. Sazını eline alıp başlar derdini dökmeye. Hacel obasını engin mi sandın? Ayağında potin zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ay da geçti, göremedim yar senim. İhsan Öztürk'ten alınan Sivas Şarkışla yöresinden türküyü Barış Akpınar seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler ve saygıdeğer konuklar. Kimi zaman sevdanın öyküsü kaderin oyunuyla biter. Hani felek deriz, kader deriz ya, işte öyle. Ağlasak da, sızlasak da boşadır. Ne gelirse haktandır deyip kalbimize yöneliriz çoğu zaman. Bazen de kısmet bu kadarmış, yazım kaderim böyleymiş deyip türkülerde anlatırız yüreğimizin yangınını. Entarisi haktandır, ne gelirse haktandır. Benzim sararmış solmuş, o da ağlamaktandır. Fakçı Mehmet Sarıgül'den alınan Konya Akşehir türküsüyle Özgür Eren sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şeyh Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri Ankara Radyosu'ndan devam ediyor. Acının, ağdın sesidir türküler. Sevdiğini kaybetmenin yükü ağırdır. O acıyla yaşamak zordur. Çoğu zaman derdinizi içinize akıtırsınız. Hele bir de paylaşacak kimseniz yoksa vay halinize. Acıyı atamazsınız, satamazsınız. Haykırmak istersiniz, yapamazsınız. Ama acıyı sözden saza dökersiniz, dilden dile aktarırsınız. Söyledikçe de acının, ağdın sesini sanki sevdiğinize ulaştırırsınız. Yere düştü alamadım fesimi. Çok ünledim, yar duymadı sesimi. Anam yok ki, kimler tutsun yasımı? Osman Özdenkçi'nin Cemal Karaelmas'tan derlediği Eskişehir yöresinden türküyü Zeynep Cihan söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Rumeli türküleri denince ilk akla gelen isimlerdendir Arif Şentürk. 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses sınavında başarılı olan sanatçı, özellikle Rumeli bölgesinin türkülerini tavır ve üslup yönünden başarıyla temsil etmiştir. Kendisinin sesinden birçok türkü beğeni kazanmıştır. Çıksana Takoşum Balkona, Drama Köprüsünü Gece Mi Geçtin, Kırcalı ile Arda Arası sanatçının TRT repertuarına kazandırdığı türküler arasındadır. Hatta kendisiyle özdeşleşmiş Kırcalı ile Arda Arası, diğer adıyla Deryalar Türküsü, Yeşilçam'a da konu olmuştur. Usta ses Arif Şentürk'ü saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Mehmet Özbey'in kendisinden derlediği o çok bilinen Deryalar Türküsünü Özlem Üngör seslendiriyor. Kırcalı ile Arda Arası, saat 8 sırası, Ardalılar ağlıyor, yoktur çaresi.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler ses sanatçısı ve koro şefi Ahmet Turan Şan, Türk halk müziğine emek vermiş usta isimlerdendir. Aslen Sivaslı olan sanatçı, 1981 yılında TRT kurumunun açmış olduğu sanatçı sınavını kazanarak İstanbul Radyosu'nda göreve başladı. Ağabeyi Yurttan Sesler ses sanatçısı ve koro şefi Ömer Şan'ın yanı sıra Türk halk müziğinin mihenk taşları Yücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Orhan Dağlı ve Mehmet Özbek gibi ustalardan dersler aldı. Başta kendi yöresi Sivas olmak üzere birçok yöre türküsünü başarıyla icra eden Ahmet Turan Şan, ayrıca pek çok türkü, uzun hava ve oyun havasının notalarını yazarak TRT repertuarına kazandırmıştır. Bunlardan bazıları Sık Saray, Şakir Efendi, Seher Oldu Uyan Yer, Zahide Kurbanım, Nolacak Halım, Yıldız Gidersin Bir Yana, Kesme Kiraz Dalini, İncelem Yar İncelem, Yaylalar Yaylalar Yüce Yaylalar, Çubuğu Asma Yarim gibi. Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli konuklar, usta ses sanatçısı ve koro şefi Ahmet Turan Şan'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin notaya aldığı Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas Kangal yöresinden deyişi Selma Geçer'den dinliyoruz. Deli gönül feryat etme boşuna, hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, hakkın huzurunda var olamazsın.

Sevgili radyo dinleyicileri, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan sunduğumuz Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun seslendireceği Sadık Doğanay'dan alınan Tokat Zile yöresinden deyişle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar, Sadi Pir Koca, Hasan Özçırpan, Umut Sülünoğlu ve Gökhan Karakaya, Balaban Bemey, Mikail Geçer, Dilsiz Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş. Ve biz, yayında emeği geçen Tonmeisterler Levent Kent ve Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yönetmen Erdem Aktari, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın, hoşça kalın diyoruz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türküler insanın kendine tuttuğu aynadır. Kimi zaman gurbetin ağır yükünü hafifletir, kimi zaman sevdanın adını koyar. Dilden dile dolaşırken yalnızca ezgi taşımaz. Yaşanmışlıkları, suskunlukları ve yarım kalmış hikayeleri de bugüne getirir. Karacaoğlan da doğaya karışır. Aşık Veysel de toprağa yaslanır ve Mahzuni Şerif'te de sözüne sahip çıkar türküler. Bu yüzdendir ki türküler geçmişle bugün arasında hiç kopmayan bir gönül köprüsüdür. Kıymetli dinleyenler, biz de bugün İzmir'den açıyoruz evimizin kapılarını. Türkü Evi Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sizlerle buluşuyor. Mikrofon başında ben Tuncay Kemertaş ve İlk türkümüze ses olan sanatçı arkadaşım sevgili Selcan Kökçen Şahin ile birlikte bir saat süresince sizlerle birlikte olacağız. Ve bu birliktelikte bize eşlik edecek olan saz arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Halil Çokyürekli, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç ve ritim sazlarıyla Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan. Programımızı sizler için Esra Eren kardeşimiz hazırladı efendim ve seslerimizin size en güzel şekilde ulaşmasını sağlayacak olan ton meisterimiz ise Burçin Aktürk'ün şimdiden kolaylıklar diliyor ve teşekkürler ediyor.

0: Günler dileyim. Türkülerle bir saat boyunca Türkiye bir programında bizimle olsunlar. Bizim gönlümüzden geçenlere, bizim nefesimizden, sesimizden onlara ulaştırmaya çalışalım. Onların da gönül hanelerinde olan o kıymetli duygulara.
1: Aynen. Al yazmamı düreyim, aç kapıyı gireyim. Uyu uyan, sar beni, yar olduğun bileyim dedik.
0: Evet dedik.
1: Şimdi sırada da merhum Hisarlı Ahmet'ten yine... Bir alınmış. Başka güzel türkü var.
0: Evet. Yücel hocamız derlemiş, notaya almış.
1: Merhum Yücel Paşmakçı hocamız. Cennet mekan.
0: Ve ben de bu türküyü Bircan Pulukçuoğlu'dan dinledim. Yani aşkla, Bircan Hoca oldu. Kadar bilmiyorum şu an. Olmaz ama. Bircan hocamın
1: aşk ile olsun
0: sesinden.
1: Da.
0: O evet sesinden dinleyip öğrendim, meşk ettim diyelim. İki bülbül derelerde üneder.
1: Değirmenler döne döne un eder. Buyurun arkadaşlar.

0: Çok teşekkürler Selcan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kütahya Hisarlı Ahmet Türk Halk Müziği Külliyatı'nda Kütahya denince Hisarlı Ahmet, Hisarlı Ahmet denince birbirinden güzel, birbirinden türküler. Kıymetli türküler külliyatın en değerli türküleri arasındadır ve her eseri birbirinden güzel üstadım.
1: Evet, evet. Ne şanslıyız ki onlara nefesimizle can verebiliyoruz.
0: Evet, keyifle. Elden geldiğince, dil döndüğünce
1: tabii
0: diyelim.
1: Tabii ki.
0: Sesine soluna sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Kıymetli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Türkü Evi programımız devam ediyor. Sırada bir Safranbolu türküsü var efendim. Sadi Yaver Ataman'dan alınan, Adnan Ataman merhum üstadın notaladığı, yani babasından alıp notaladığı güzel bir Safranbolu türküsü. Sadi Yaver Ataman deyince aklıma şey gelir. Türk halk müziği aşkına tıbbiyeyi 3. sınıftan terk etmiş bir üstad. Türkülere adanmış bir ömür. Birbirinden güzel türkülere hem kaynaklık etmek hem de derleyen olmak. Ruhları şad olsun efendim. Taş armanın mazısı. Haydi de diyor davşan govar tazısı. Ben yarimden ayrı gayrı düştüm. Bu da alnımın yazısı.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ömrünüze bereket olsun kıymetli dinleyenler. Karabük Safranbolu'dan efendim rotamızı şöyle Doğu Anadolu'ya çeviriyoruz. Nizamettin Arıç'ın kaynaklığında yine merhum Yücel Paşmakçı hocamız tarafından notaya alınan bir sevda türküsünde sevdalısına gücenmeyen, sitemini sarsılmaz bir bağlılıkla dire getiren aşığın sesine kulak veriyoruz efendim şimdi de. Yeni hamamın üstüye. Buyurun arkadaşlar.

0: Kıymetli dinleyenler, efendim TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sizler için hazırladığımız Türkevi programımız devam ediyor. Teke yöresi derler de insan oturduğu yerde durabilir mi? Burdur ellerinden süzülüp gelen buram buram Anadolu neşesi kokan Sümer Özgü ağabeyimizin derlemesi yine harika bir oyun havası ritmiyle devam ediyoruz. Ve Selcan Kökçen Şahin mikrofonda. Selcan. Ne dinliyoruz?
1: Ovalar ovalar, engin ovalar.
0: Selcan Kökçen, sizlerle efendim.

0: Selcan Kökçen Şahin'den dinledik.
1: Teşekkür
0: efendim.
1: Ederim.
0: Ovalar, ovalar, engin ovalar dedi. Selcan, sırada bir Denizli Acı Payam türküsü var. Ve Özay Gönlüm imzalı.
1: Evet.
0: Neşeli bir Ege sevdalı demiş.
1: Özay Gönlüm denince düşünürken gülüyoruz ya biraz.
0: Şimdi efendim Selcan Kökçen Şahin ve Özay Gönlüm aynı satır içerisinde anıldığı zaman benim aklıma şey geliyor. Özay Hoca'yı merhumu ninenin mektuplarıyla.
1: Ne mutlu bir süredir, akla geliş.
0: Evet, yad edersin. Çok da güzel yaparsın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi sırada şu dağlar tepe tepe gar yağıyor sepe sepe diyor. Doğru okudun mu? Evet. Küçük hanım uyku değilmiş. Uyardım diyor. Öpe, öpe öpe. Var lakin onun önüne şöyle ufacık böyle bir ninenin mektubu şöyle bir şey olsa. Hatta Gürhan da bunun önüne Türkiye'ye dair şöyle bir riff mi yapar, bağlantıyı falan çalar.
1: Ufacık üzerine... değil de gari mektubun tamamı
0: yap olur. Bir şeyler. Ağanın eli tutulmaz.
1: Çünkü derler. Şöyle bir şey, bunu da tam yeri gelmişken söyleyeyim Tuncay abi.
0: Hadi bakalım.
1: Şimdi bu mektupları ben dinleyerek öğreniyorum. Hı-hı. Bir yere yazarak değil.
0: Sen yöre insanı da olduğun için hem
1: tabii,
0: dile tabii. Hakimsin, ağza
1: tabii,
0: hakimsin.
1: Tabii tabii, yani orada ne demek istediğini o kodlanıyor bir şekilde zihnime. Dinleyerek öğrendiğim için şey gibi, bir türküyü okurken bir uzun havanın işte başındaki yeri bölümü okumadan öbür tarafa geçmek ya da başını okudunuz bitti havada kaldı. Böyle bir şey oluyor. Bana diyorlar ki küçücük bir örnek. Şimdi küçücük bir örnek olmuyor. Bir başladığı zaman o böyle sökülüverip gitmesi lazım.
0: Tamam, o zaman
1: lazım.
0: Şu dağlar tepe tepenin önüne şöyle güzel bir...
1: Eğer zamanla ilgili
0: var, zamanımız var. Ben bir tane eksik okurum, hiç problem yok.
1: Ay, olmaz da.
0: Hadi bakalım.

sözlü, nur yüzlü, elleri havada, dilleri duvada, param, pulum, unum, bulgurum, al gürgülüm, bol görgülüm, koca anam, ninem benim, nasılsın bakayım, iyi mi gın? Mektubumu alınca tüm dünyalar benim oluverdi de, yaslandın bir duvara, yattın bir de ciğara, başladım okumaya. Hem okudu hem ağladı. Biliyorum erkek adam, esker adam, hiç ağlam diyeceksin ya. Bu başka şey koca anam. Aha, hureciğinde yeni girmiş kurşun gibi. Hasretlik demişler buna. Gocu dağlar bile dayanamamış. Ben nasıl dayanamam? O güzel laflan hiç bitmesin. Nur yüzlü hayalin hiç gitmesin istedim hem de. Ne cennari. Aha çoğu gitti, azı kaldı. Kışı gitti, yazı kaldı. Bir gün geldim diyeceğim, dikileceğim karşına. Sarılacağım, sarmışacağım. O pamuk ellerden öpeceğim. Koca anam, mektubumda oraları anladı ve diyor. Kabuka, bu dinli koca şehirlerin neresini anladı verin? Bitir, yetecek mi anlatmayana? Sen bir buraları görsen aklını kıtırsın gı. Bir yoldan gireceksin, ötekinden çıkacaksın derken döne durusun değirmenci halini görmeye girin. Buradaki evler, deve. Görünce sinek gibi görünüyor insanlığa tepesine varınca. Apartman de veriyorlar bu kocaman evlere. Topla bizim köyün komşu köyün insanlığın içine. Oturmasınlar gari ayağın göğe dike dike. Bir tahta kurusu var içinde bir de pren. Geçen pazar gün izinli çıktığımızda benim bir asker arkadaşım var, buranın yerlisi, evlerine götürdü. Vardık gari evlerine. Koştular bir büyük oda. İçinde koca koca halılar, koltuklar. Sildim kaldım gari yavaşça, utana utana. Derken yemek yiyeceğiz dediler buyur mu odaya. Gayık gibi bir masaya, oturdum sandalyeye. 8 çeşit ağaçtan yi babam yi, yi anam yi. Herkesin önünde bir tabak. Bir yanında çatal kaşık, öte

başka bıçak. Vurdum kaşı gari çorbaya ısıcak ısıcak derken et kodula tabağıma. Böyle bir gözümün ucuyla kıyneştirdim, bakındım nasıl yiyorlar diye. Çatalı aldım, bıçağı da aldım. Ve kocanam bastırıyorsun, bastırıyorsun kesilmez. Bastırıyorsun, bastırıyorsun kesilmiyor cavarın ete. Amanin koca anam, eti kesin derken bıçağın ucundan gayet de çok dayanak bizim arkadaşım babasının kucağına gidivemesin. Bir rezil oldum eli günü karşı. Hani bir laf vardır bizim oralarda. Ayranın yok içmeye. Traktörüne gidersin ekim pişmeye diye. O hesap galiba. Tıkandım, yiyemedim. Bir laf da diyemedim. Kalken giden dediğim. Gidemedim. Çatalı bıçağı koydum. Sade gidiydim ben dedim. Doydum. Tam o sırada radyodan bir türkü geliverdi kulağıma. Bizim orların havası. Enger olsun koca anam. Bizim orların havasını da duymasaydım. Ordu gari çatlı ölecek.

0: Çok teşekkürler Selcan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yani ninenin mektubu gibi değil de ninenin kendisi gibi oldu bu.
1: Ya teşekkür vallahi ederim.
0: Yani türkü bu... söylemenin dışında senin böyle bir de misyonun var.
1: Ay ne mutlu
0: nice
1: bana.
0: Yıllar.
1: Yani
0: sesin solun bana daim olsun.
1: İşte yeri ve gene gelmişken paylaşmak istiyorum. Şimdi Amerika'daymış. Dinliyor mu bilmiyorum. Hayri Damar oğlunun yanına gitmiş.
0: Hayır abimiz.
1: Bir mesaj yazmıştı geçen gün. Küçük bir kutlama. Buradan selamlarımızı iletelim. Dinliyorlarsa bilmiyorum, şu an saati hesaplayamayacağım. Bana mektupları okumalısın değil, okuyacaksın.
0: Tabii.
1: Demişti.
0: Böyle bir misyon da var senin.
1: Olmaz Hayri abi dediğimde de oldu artık demişti. İyi ki.
0: En güzelini söylemiş.
1: Demiş. Yani. İyi ki cesaretlendirmiş. Hep şunu söylüyorum. Yaş aldıkça hayatımıza dokunan insanlar ne kadar önemli. Ve birinin hayatı

0: Hayatına dokunmak ne kadar önemli ve kıymetli. Eğer tabii ki karşı taraf o değeri, kıymeti bilebilirse, taşıyabilirse,
1: Tabii.
0: ki ben nefesim yettiğince o benim omuzlarımda hiçbir zaman yük olmayacak. Birinin hayatına inşallah dokunurum da böyle adım, onun nasıl diyeyim, adımı zikreder.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Yaş aldıkça dedin de yeni yaşında ne diyeyim? Sağlık
0: Teşekkür
1: sıhhatli
0: ederim.
1: olsun.
0: Teşekkür
1: Nice yıllar
0: ederim.
1: olsun. Sağlık
0: Çok
1: sıhhatle.
0: teşekkür ederim
1: Efendim
0: Hoca ya.
1: Selcan Kökçen Şahin'i sesinden dinledik. Hem Özay Hoca'yı türküsüyle hem de ninenin mektuplarından güzel bir örnekle yad etti Selcan Kökçen Şahin. Yöremiz Kahramanmaraş efendim. Türkiye evi devam ediyor. Kahramanmaraş Elbistan'dan bir türkü ile. Çamdan sakız akıyor, kız nişanlın bakıyor diyoruz. Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Türkü.
1: Kıymetli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Türkü Evi programı ile efendim sesleniyoruz sizlere. Mikrofonda. Az kalsın telefon diyecek. Mikrofonda Selcan Kökçen Şahin. Efendim şöyle yazmış sevgili yapımcımız Esra Eren kardeşimiz. Demiş ki bazen bir türkü başlar. Penceresi parmaklı evleri, elma yanaklı sevdalıları ve Dirmil'in o doyumsuz ritmini taşır radyolarımıza. İşte öylesi bir türküyle de Selcan mikrofonda demiş. Selcan ne demiş?
2: Güle çıktım gülmedim, gülden düştüm ölmedim.
1: Selcan Kökçen Şahin efendim.

0: Sercan çok çabuk bitti.
1: Bitti.
0: Bana mı öyle geldi?
1: Bitti.
0: Kıymetli dinleyenler, radyomuzda Türkiye yolculuğu Ege neşesiyle devam ediyor ve yine bir Özay Gönlüm imzalı Denizli yöresinden cıvıl cıvıl bir Ege klasiği eserle devam ediyor. Selcan Kökçen Şahin söylüyor.
1: Güssün.

0: TRT Türkü.
1: Kıymetli dostlar, Türkü Evi programımızın yavaş yavaş da sonlarına geliyoruz efendim. Son 8 dakikamız. Sırada babamdan merhum Mükerrem Kemertaş'tan alınan bir uzun hava var. Karşı dağın yamacından sel akar, ceylan gitmiş yavrusuna kim bakar? Gözlerimden kanlı yaşlı sel akar, benim derdim diyor, dost başına vermesin felek diyelim. Onu da ela gözüm ben bu elden gidersene bağlayalım. Bağlamasıyla da Gürhan kardeşim, Gürhan Yüksel bana yol göstersin, ben de okumaya çalışayım.

Çok teşekkürler arkadaşlar. Kıymetli dinleyenler, efendim bu akşam sizlere TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Halil Çokkürekli, Gürhan Yüksel, Olgun Kılıç, Ergün Palay, Gökhan Mertoroğlu, Hüseyin Özdoğan, Selcan Kökçen Şahin ve ben Tuncay Kemertaş hep beraber bir olup

0: Esra Eren kardeşimizin önderliğinde ve Burçin Aktürk'ün kardeşimizin de yol göstericiliğinde bir sofra kurduk. Hep beraber evlerinize misafir olduk. Sürçülisan eylemişsek affola diyoruz. Bir sonraki Türkü Evi programında yine sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle veda etmeden önce Sercan kardeşime dönüyorum. Sercan, söylemek istediğim şey.
1: Bir sonraki programda görüşünceye dek
0: bir mektup olsun Allah'a.
1: Bedenlerinden sağlık, gönüllerinden neşe, gözlerinden ve kulaklarından TRT hiç eksik olmasın.
0: Türküler yareniniz, türküler yarınınız olsun. Şu daracıktan sokaklar

Elde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Evet değerli dinleyenler, bugünkü programımızı bir kına türküsüyle açtık. Emel Taşçıoğlu seslendirdi. Kınayı getir anam, parmağın batır anam, bu gece misafirem, yanında yatır anam. Programı kına türküsüyle açtığımıza göre bugünkü program konumuzun içeriği de belli oldu. Evet değerli dinleyenler, bugün Dilde Telde Anadolu programını düğün ve kına türkülerine ayırdık. Program akışı içinde düğün geleneklerimizi, kına türkülerimizi konuşup halk müziğimizden seçkin örnekler dinleteceğiz. Şimdi konumuza geçmeden önce müzik diyorum. Merhum Nezahat Bayram'ın bir 45'lik plağını döndürerek programımızı sürdürüyoruz. Kına yakmış ellerine, dayanamam dillerine. Gelin oldun gidiyorsun, kızım gurbet ellerine. Birlikte dinliyoruz.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabir Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, dilde

Düğün, kız ve erkeğin hayatlarını birleştirmesi, bir yastığa baş koyması için yapılan merasimlerin bütünüdür. İşte bu törenlerde, yani merasimlerde söylenen türküler de tören ve merasim türküleri olarak değerlendirilmektedir. Bu türküler yöreye göre değişiklikler arz etse de işlenen konu aynıdır. Bu törenlerde türküler genelde gelin hamamda iken, kına yakmada, gelin götürmede, halaylarda söylenir. Düğünleri evlenecek çiftlere yapılan düğünler, sünnet olacak çocuklara yapılan düğünler olarak düşünmek gerekir. Bahsettiğimiz düğünler daha ziyade insanların boş zamanlarına denk getirilerek yapılır. Bu da yaz tatiline veya kırsal kesimlerde iş bitim mevsimi olan sonbahara rastlar. Düğün folklorumuzda önemli bir yere sahiptir. Çünkü sünnet, askerlik ve evlenme hayatın önemli dönüm noktalarıdır. Bu yüzden halkımız düğünlere ayrı bir değer verir. Şimdi Ahmet Sezgin'den döndüreceğimiz bir 45'lik plakla programımızı sürdürüyoruz. Gelin alayım.

bir yuvanın temelleri atılır. Mutluluğa sevinç, neşe katılır. Halaylarda hep el ele tutulur. Konu komşu, eş dost olur bugün de. Mutluluklar paylaşılır düğünde. Davullar çalınır, türkü söylenir. Düğünlerde gençler oynar, eğlenir. Genç çiftlere mutluluklar dilenir. Konu komşu, eş dost olur bugün de. Mutluluklar paylaşılır düğünde. Sevinç ve hüzünle ağlarken ana, gelinin eline yakılır kına. Ayrılık ateşi düşer her cana. Konu komşu, eş dost olur bugün de. Mutluluklar paylaşılır diye. Beyaz gelinliği giyer her gelin. Baba ocağından gider her gelin. Hem ağlarım hem giderim der gelin. Konu komşu, eş dost olur bugün de. Mutluluklar paylaşılır. Nikah masasında görevli sordu. Evlenen şevkle evet diyordu. Alkışlar salonu inletiyordu. Konu komşu, eş dost olur bugün de. Mutluluklar paylaşılır diyordu.

Kuvvete gurur duyar babası. Kız evleniyor, yoktur şakası. Sevinçle, hüzünle ağlar anası. Konu komşu, eş dost olur bugün de. Mutluluklar paylaşılır düğünde. Mutluluklar paylaşılır düğünde.

Ali İbicek'i dinlettik sizlere. Konumuza devam ediyoruz. Düğün, evliliği kutlamak için düzenlenen törenlerin bütünüdür. Özellikle kırsal kesimdeki topluluklarda düğünler en önemli eğlence ve şenliklerdir. Çok az da olsa düğün ya da herhangi bir törenin düzenlenmediği toplumlar da vardır. Ama genel olarak hemen bütün toplumlarda bekarlıktan evliliğe geçiş bir tören ya da ayinle kutlanır. Anadolu'da düğünlerle ilgili gelenekler, ayrıntılar da yörelere göre değişiklikler göstermekle birlikte genel olarak birbirine benzer. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılığa dayanan kırsal yörelerde düğün, genellikle ürünün kaldırıldığı, işlerin azaldığı sonbahar aylarında yapılır diyor Uşak'ın ünlü gelin alma havasını getiriyoruz mikrofonlarımıza. Solist Mediha Şahin.

Düğüne davet edilecek kişiler daha önceden belirlenir. Birkaç gün önceden yakınlık derecesine göre armağanlar gönderilerek davet edilir. Gönderilen armağanlara Anadolu'da okuntu denir. Okumaktan, davet etmekten gelir. Güveyi evinin damına davul zurna eşliğinde dikilen bayrakla düğün başlatılır. Düğün genellikle perşembe günü başlayıp pazar günü sona erse de ailelerin durumuna göre bir hafta sürdüğü de olur. Yemekli, eğlentili gelin hamamı, yemekli, eğlentili gelin hamamı, güvey evine çeyiz getirilmesi, çeyiz yazma, serme, kız ve güveyi evinde aynı anda yapılan kına gecesi düğünün önemli aşamalarını oluşturur. Gelinin evinden alınıp güveyi evine getirilmesi asıl düğün eğlencelerinin başlangıcı sayılır diyor. Bir programın daha sonuna geldik diyorum. Anlattığımız düğünlerin şimdi salonlarda uygulanan düğünler olmadığını söylüyor. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Dilde Telde Anadolu programında yeniden birlikte olmak dileğiyle diyorum. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Programı Silifke'nin ünlü gelin alma havasıyla sonlandırıyoruz.

0: Saz bizim, söz bizim.
1: Merhaba kıymetli, muhterem ozan severler, kıymetli dinleyicilerimiz. Ben Ozan Ahmet Boyrazoğlu, burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Saz Bizim, Söz Bizim adlı programımızla sizlerle birlikte olacağız. Program yapımcımız Elif Engin, teknik masada Kazım İncetaş. Kıymetli kardeşimizle programımızı sürdürüyoruz. Geçen hafta benim konuğum olan kıymetli kardeşim, kendisi Sivaslı olan efendim Doğan Usta'yı bırakmadık. Ozan Doğan'ı. Dedi ki bu hafta da misafirimiz olsun. Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim hocam.
1: Evet.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Buyurun siz de bir iki kelime konuşun, sonra programımıza başlayalım.
2: Yine tekrar.
1: Evet. Evet.
2: Başta size çok teşekkür ederim. Kardeşim Kazım'a, çok değerli abim Turan Engin'in kızı Elif Hanım'a,
1: evet,
2: ayrı ayrı TRT'de zaten sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
1: Eyvallah.
2: Hepinize teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun.
2: Hep var olun, daim olun inşallah.
1: Eyvallah. Tabii şimdi Sivas deyince, Sivas taşı taşa sürsen türküyü çıkar derler. Yani o kadar ki her karışında türkü var. Ben Sivas üzerine özel bir çalışma yaptım. Sivas kendi içinde Türkiye'de başka bir coğrafya. Nasıl? Ya şehir merkezine geliyorsun, başka havalar var. Efendim gidiyorsun Çamşı kıya, başka havalar var. Emlek havaları var. Oradan şöyle Malatya, Erguvan'a doğru uzanınca o ara. Sonra geliyorsunuz İmralı civarları. Bu kendi içinde Sivas çok zengin bir folklora sahip ve aynı zamanda da büyük ustaları yetiştirmiş ki bu ekorun içinde Aşık Veysel Baba'nın mensup olduğu ekol diyelim. Kol ki Aşık Veli ve Kemter Baba, Agahi bunlar.
2: Rüsati, Sebe,
1: onlar öyle de yalnız yani çok büyük ustalar. Fakat Veysel'in mensup olduğu kol, Aşık Veli, Agahi, Kemter Baba. Orada bir bambaşka bir emlek havalarını çok güzel Çamşıkı havalarını icra ediyorlar. Rahmetli Sefil Selimi ile o zaman 21 yaşındayken Erzurum'da bir karşılaşma yapmıştık. Onun kayıtları bende var. Ruhsati oğlu Münhacı, bunlar hepsi ayrı ayrı değerler. Hele Agahi'nin seher vakti çaldım yarın kapsın çıka geldi bir gözleri sürmeli.

Nedense onu okumazlar işte. Neyse, böyle derken biz Köroğlu'nun da hikayelerinin de harman olduğu bir yer vardır ki Çamlıbel. Bu Çamlıbel Sivas'ta da var, Tokat'ta da var ama ben her ikisine de selamlar gönderiyorum. Bence Köroğlu'nun mesken tuttuğu yer Sivas Çamlıbel'dir diyoruz. Şöyle bir Köroğlu solaklama havasıyla bir açayım, ondan sonra siz de benden sonra eserlerinizi hazırlayın. Köroğlu solaklaması dediğimiz bu hava, sözleri çeşitli şekillerde okunmuş ama ben daha derin kaynaklarda benim bulduğum bir varyantta daha orijinal bulduğum için bunu TRT'ye okumak istiyorum. Çünkü öbürü biraz şey kokuyor, yani böyle Köroğlu değil de sonradan bazı aşıklar tarafından bozulmuş diyelim. Biz buna da saygı duyuyoruz. Bakalım yüce dağların başında yel olup estiğim var mı?

0: Bey adına sağlık.
1: Belli Ahmet sana nüker, koçaklarım cebrin çeker. Kırat narlarını döker, taştır bu dağın yolları dedik. Ben kör oğlunu çok sevdiğim için ara sıra böyle onun az duyulmuş eserlerini de buraya kayıt altına almakta bir görev. Yani sanki benim üzerime bir hizmettir. Çünkü bizler ustaların devamıyız. Şimdi değerli dostum, bakalım kıymetli dinleyicilerimize iki tane üst üste, bize iki tane değiş, artık içinizden ne geliyorsa kıymetli hocam.
0: Bir tane acılı, bir de neşeli bir şey
1: olsun,
0: söyleyelim.
1: Olsun tabii, daha güzel. Buyurun.

0: Yüreğine sağlık, çok güzel bir eser. Böyle ritimli, çok hoş, kurulam.
1: Sağ ol.
0: Evet, arkasında hiç durmadan şimdi sizden bir eser daha dinleyelim gecenin bu güzel saatinde. Buyurun.

0: Yüreğine sağlık. Evet. Aşığın müracaatı nasıl olur? İşte böyle. Bazıları feleği yanlış anlıyor. Felek de mi devrandır, dünyadır. Devrandır yani.
1: Bu da bizim şarkıcılarda ustam Mustafa Soylu var.
0: Evet.
1: Din bilgini, iyi evet. bir hocadır. Çok evet. değerli bir insandır. Hep eserleri var.
0: Evet.
1: Benim de dünürüm olur.
0: Eyvallah. Buradan da selam olsun.
1: Aleykümselam.
0: Evet, bakalım ne diyor Poyraz oğlum. Benden aşıklara böyle söyleyin.

0: Evet, Doğan Usta,
1: Buyur ustam.
0: şimdi sıra sizde. Programın da sonuna yavaş yavaş geldik. Çok güzel geçti. Buyurun, ne okuyacaksınız? Bakalım içinizden ne geliyor ha?
2: Cezayir Cengiz. Şair Cezayir
0: Benim
2: Cengiz'in
0: arkadaşım, ona da
2: arkadaşın
0: selamlar olsun.
2: iyi bir deyiş.
0: Evet,
2: Onun
0: selamlar
2: müziğini bazı
0: olsun.
2: sözlerini de ben
0: Evet.
2: ayarladım. Söz
0: Buyurun
2: Cengiz'in.
0: tabii ki.

0: Çok güzel bir eser, güzel de bir hava vermişsiniz hakikaten. Çok da birbirinden bağdaşmış. Buradan da Cezayir kardeşime yine tekrar sizin adınıza selam gönderiyorum. Buyurun, siz de programı bağırıyoruz. Bir iki kelime edin, kapatalım.
1: Tekrar teşekkür ederim, sağ olun. Vanlı Emrah, Aşık Emrah'ın ilinde Ahmet Poyrazoğlu'na konuk oldum. Ozan Ahmet Poyrazoğlu'na çok teşekkür ederim. Elif Engin kardeşime, abimin kızına diyeyim. Kazım kardeşime, TRT camiasına hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. En derin saygı, sevgilerim. Bütün Türkiye'ye selam olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. En güzel günler sizin olsun. Hoşça kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türkülerle sizleri buluşturmak ve gecenize ortak olmak üzere Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Mustafa Özgül'e ait Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Hüsamettin Subaşı sizlerle. Bugün günlerden cumadır cuma, hamama gidersen yüzünü yuma.

Muzaffer Sarı Sözel'in Zaral Halil'den derlediği Sivas türküsünü Şule Arık söylüyor. Ezim ezim eziliyor yüreğim, çok yalvardım kabul olmaz dileğim.

Murat Çobanoğlu'na ait Kars türküsüyle Tuncay Kemertaş sizlerle. Ah çekip aleme eylerim feryat, İlaç olur bu efkara diyen yok.

Adile Kurt Karatepe bir Mersin türküsünü sizler için söylüyor. Sarı yaylam seni yaylayamadım alabaharı kar iken, yavru palazını avlayamadım tor iken.

Atakan Çelik'in Hüsamettin Subaşı'ndan derlediği Van türküsünü Hakan Ünal'dan dinliyoruz. Bal yeme, bal yeme, bal şirin olur. Anadan atadan yar şirin olur.

Gani Pekşen'in Ali Rıza Pekşen'den derlediği Malatya türküsünü Arzu Akmeş'e söylüyor. Gidem dedim, suna boylum ağladı. Bir of çekti, ciğerimi dağladı.

Hacı Taşan'a ait Kırıkkale türküsünü Mustafa Kemal Şimşek'ten dinliyoruz. Sabah oldu tan yerleri atıyor. Destur vermiş bütün kuşlar ötüyor.

Ahmet Yamacı'nın Yusuf Tapan'dan derlediği Diyarbakır türküsünü Dünya Tekin söylüyor. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı, binayı kurarken gördüm Leyla'yı.

Nida Tüfekçi'nin Fevzi Akyol'dan derlediği Yozgat türküsünü Nuri Esentürk söylüyor. Sabahının esen seher yeli mi, benim gönlüm divane mi deli mi?

0: ve yarım kalmış hikayeleri de bugüne getirir. Karacaoğlan da doğaya karışır. Aşık Veysel de toprağa yaslanır ve Mahsuni Şerif'te de sözüne sahip çıkar türküler. Bu yüzdendir ki türküler geçmişle bugün arasında hiç kopmayan bir gönül köprüsüdür. Kıymetli dinleyenler, biz de bugün İzmir'den açıyoruz evimizin kapılarını. Türkü Evi Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sizlerle buluşuyor. Mikrofon başında ben Tuncay Kemertaş ve ilk türkümüze ses olan sanatçı arkadaşım sevgili Selcan Kökçen Şahin ile birlikte bir saat süresince sizlerle birlikte olacağız. Ve bu birliktelikte bize eşlik edecek olan saz arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız, bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Halil Çokyürekli, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç ve ritim sazlarıyla Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan. Programımızı sizler için Esra Eren kardeşimiz hazırladı efendim ve seslerimizin size en güzel şekilde ulaşmasını sağlayacak olan ton meisterimiz ise Burçin Aktürk'ün şimdiden kolaylıklar diliyor ve teşekkürler ediyoruz kendilerine. Kıymetli dinleyenler, Türkiye Evi bugün İbrahim Usta'dan alınan Denizli Acı Payam yöremize ait bir türkü ile başladı. Selcan Kökçen Şahin seslendirdi efendim sizler için. Selcan sesini soluna sağlık.
1: Can çok teşekkürler Tuncay abi.
0: Hoş bulduk, hoş buluştuk.
1: Hoş bulduk.
0: Bu akşam.
1: Ne hoş oldu.
0: Kesinlikle. Daha da hoş olacak inşallah. Güzel olacak. Dinleyenlerimiz için de keyifli bir türkü akşamı olsun
1: evet,
0: diyelim.
1: Evet, ben de gün akşamın şu saatinde yollarımız kesiştiyse eğer herkese iyi akşamlar dileyim. Türkülerle bir saat boyunca Türkiye Evi programında bizimle olsunlar. Bizim gönlümüzden geçenlere, bizim nefesimizden, sesimizden onlara ulaştırmaya çalışalım. Onların da gönül hanelerinde olan o kıymetli duygulara.
0: Aynen. Al yazmamı düreyim, aç kapıyı gireyim, uyu uyan sar beni. Yar olduğun bileyim dedik.
1: Evet dedik.
0: Şimdi sırada da merhum Hisarlı Ahmet'ten yine bir alınmış. Başka güzel türkü var.
1: Evet. Yücel hocamız derlemiş, notaya almış.
0: Merhum Yücel Paşmakçı hocamız. Cennet mekan.
1: Ve ben de bu türküyü Bircan Pulukçuoğlu'dan dinledim.
0: Keyifli,
1: yani Bircan Hoca kadar bilmiyorum şu an. Olmaz ama Bircan hocamın sesini,
0: o
1: evet sesinden dinleyip öğrendim, meşk ettim diyelim. İki bülbül derelerde üneder.
0: Değirmenler döne döne, döne, döne uneder. Buyurun arkadaşlar.

0: Çok teşekkürler Sercan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kütahya Hisarlı Ahmet Türk Halk Müziği Külliyatı'nda Kütahya denince Hisarlı Ahmet, Hisarlı Ahmet denince birbirinden güzel, birbirinden türküler. Kıymetli türküler külliyatın en değerli türküleri arasındadır ve her eseri birbirinden güzel üstadım.
1: Evet, evet. Ne şanslıyız ki onlara nefesimizle can verebiliyoruz.
0: Evet, keyifle. Elden geldiğince, dil döndüğünce
1: tabii
0: diyelim.
1: Tabii ki, tabii ki, tabii ki de.
0: Sesine soluna sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Kıymetli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Türkü Evi programımız devam ediyor. Sırada bir Safranbolu türküsü var efendim. Sadi Yaver Ataman'dan alınan, Adnan Ataman merhum üstadın notaladığı, yani babasından alıp notaladığı güzel bir Safranbolu türküsü. Sadi Yaver Ataman deyince aklıma şey gelir. Türk halk müziği aşkına tıbbiyeyi 3. sınıftan terk etmiş bir üstad. Türkülere adanmış bir ömür. Birbirinden güzel türkülere hem kaynaklık etmek hem de derleyen olmak. Ruhları şad olsun efendim. Taş armanın mazısı. Haydi de diyor davşan govar tazısı. Ben yarimden ayrı gayrı düştüm. Bu da alnımın yazısı.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ömrünüze bereket olsun kıymetli dinleyenler. Karabük Safranbolu'dan efendim rotamızı şöyle Doğu Anadolu'ya çeviriyoruz. Nizamettin Arıç'ın kaynaklığında yine merhum Yücel Paşmakçı hocamız tarafından nota alınan bir sevda türküsünde sevdalısına gücenmeyen, sitemini sarsılmaz bir bağlılıkla dire getiren aşığın sesine kulak veriyoruz efendim şimdi de. Yeni hamamın üstüye. Buyurun arkadaşlar.

0: Çok teşekkürler arkadaşlar. Kıymetli dinleyenler, efendim TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sizler için hazırladığımız Türkevi programımız devam ediyor. Teke yöresi derler de, insan oturduğu yerde durabilir mi? Burdur ellerinden süzülüp gelen, buram buram Anadolu neşesi kokan Sümer Özgü ağabeyimizin derlemesi yine harika bir oyun havası ritmiyle devam ediyoruz. Ve Selcan Kökçen Şahin mikrofonda. Selcan, ne dinliyoruz?
1: Ovalar ovalar, engin ovalar.
0: Selcan Kökçen Şahin sizlerle efendim.

0: Selcan Kökçen Şahin'den dinledik.
1: Teşekkür
0: efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ovalar, ovalar, Engin Ovalar dedi. Selcan, sırada bir Denizli Acı Payam türküsü var. Ve Özay Gönlüm imzalı.
1: Evet.
0: Neşeli bir Ege sevdalı demiş.
1: Özay Gönlüm denince düşünürken gülüyoruz ya biraz.
0: Şimdi efendim, Selcan Kökçen Şahin ve Özay Gönlüm aynı satır içerisinde anıldığı zaman benim aklıma şey geliyor. Özay Hoca'yı merhumu ninenin mektuplarıyla.
1: Ne mutlu bir süredir, akla geliş.
0: Evet, yad edersin. Çok da güzel yaparsın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi sırada şu dağlar tepe tepe gar yağıyor sepe sepe diyor. Doğru okudun mu? Küçük
1: evet.
0: Hanım uyku
1: demiş.
0: Uyardım diyor.
1: Öpe, öpe öpe.
0: Var lakin onun önüne şöyle ufacık böyle bir ninenin mektubu şöyle bir şey olsa. Hatta of. Gürhan da bunun önüne Türkiye'ye dair şöyle bir riff mi yapar, bağlantıyı falan çalarlar.
1: Ufacık üzerine... değil de gari mektubun tamamı
0: yap
1: olur.
0: Bir şeyler. Anın eli tutulmaz.
1: Çünkü derler. Şöyle bir şey, bunun da tam yeri gelmişken söyleyeyim Tuncay abi.
0: Hadi bakalım.
1: Şimdi bu mektupları ben dinleyerek öğreniyorum. Hı-hı. Yere yazarak değil.
0: Ama sen yöre insanı da olduğun için hem dile hakimsin, ağza hakimsin.
1: Tabii tabii tabii, yani orada ne demek istediğini o kodlanıyor bir şekilde zihnime. Dinleyerek öğrendiğim için şey gibi, bir türküyü okurken bir uzun havanın işte başında ki yeri bölümü okumadan öbür tarafa geçmek ya da başını okudunuz bitti havada kaldı. Böyle bir şey oluyor. Bana diyorlar ki küçücük bir örnek. Şimdi küçücük bir örnek olmuyor. Bir başladığı zaman o böyle sökülüverip gitmesi
0: lazım. Tamam, o zaman
1: lazım.
0: Şu dağlar tepe tepenin önüne şöyle güzel bir...
1: Eğer zamanla ilgili
0: var, zamanımız var. Ben bir tane eksik okurum, hiç problem yok.
1: Ay, olmaz da.
0: Hadi bakalım.

elleri havada, dilleri duvada. Param, pulum, unum, bulgurum, al mürgülüm, bol görgülüm. Koca anam, nenem benim, nasılsın bakayım, iyi mi gın? Mektubumu alınca tüm dünyalar benim oluverdi de, yaslandım bir duvara, yattım bir de ciğara, başladım okumaya. Hem okudu hem ağladı. Biliyorum erkek adam, esker adam, hiç ağlam diyeceksin ya. Bu başka şey koca anam. Aha, hureciğimde yeni girmiş kurşun gibi. Hasretlik demişler buna. Gocu dağlar bile dayanamamış. Ben nasıl dayanamam? O güzel laflan hiç bitmesin. Nur yüzlü hayalin hiç gitmesin istedim hem de. Ne cennari. Aha çoğu gitti, azı kaldı. Kışı gitti, yazı kaldı. Bir gün geldim diyeceğim, dikileceğim karşına. Sarılacağım, sarmaşacağım. O pamuk ellerden öpçe. Koca anam, mektubumda oraları anladı ve diyor. Kabuka, bu dinli koca şehirlerin neresini anladı veri? Bitin, yetçe mi anlatmayınay? Sen bir buraları görsen, aklını fıtıttırsın gı. Bir yoldan gireceksin, ötekinden çıkacaksın derken, döne durusun dermence halini gör ve gireceksin. Buradaki evle deve. Sinek gibi görünüyor insanlığa tepesine varınca. Apartman de veriyorlar bu kocaman evlere. Topla bizim köyün komşu köyün insanlığın içine. Oturmasınlar gari ayağından göğe dike dike. Bir tahta kurusu var içinde. Bir de pire. Geçen pazar gün izinli çıktığımızda benim bir asker arkadaşım ablamın yerlisi evlerine götürdü. Vardık gari evlerine. İçinde koca koca halılar, koltuklar. Sildim kaldım gari yavaşça utana utana. Derken yemek yiyeceğiz dediler, buyur mu diye. Gayık gibi bir masaya oturdum, sandalyeye. 8 çeşit ağaçtan yi babam yi, yi anam yi. Herkesin önünde bir tabak. Bir yanında çatal kaşık, öte yanında bıçak. Vurdum kaşı gari çorbaya ısıca ısıca derken et kodula tabağıma. Böyle bir gözümün ucuyla kıyneştirdim, bakındım nasıl yiyorlar diye. Çatalı aldım, bıçağı da aldım. Ve koca anam, bastırıyorsun bastırıyorsun kesilmez. Bastırıyorsun bastırıyorsun kesilmiyor cavarın ete. Amanin koca anam, eti keseyim derken bıçağın ucundan gayet de çok budanak bizim arkadaşım babasının kucağına gidivemesin. Bir rezil oldum evi günü karşı. Hani bir laf vardır bizim oralarda. Ayranın yok içmeye. Traktörüne gidersin ekim pişmeye değil. O hesap galiba. Tıkandım yiyemedim. Bir laf da diyemedim. Kalken giden dediğim. Gidemedim. Çatalı bıçağı koydum. Sade gidiydim ben dedim. Doydum. Tam o sırada radyodan bir türkü geliverdi kulağıma. Bizim orların havası. Enger olsun koca anam. Bizim orların havasını da duymasaydım. Ordu gari çatlı ölecekti.

0: Çok teşekkürler Selcan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yani ninenin mektubu gibi değil de ninenin kendisi gibi oldu bu.
1: Ya teşekkür vallahi ederim.
0: Yani türkü bu... söylemenin dışında senin böyle bir de misyonun var.
1: Ay, ne mutlu bana. Yani, ne
0: sesin solun daim olsun.
1: İşte yeri ve gene gelmişken paylaşmak istiyorum. Şimdi Amerika'daymış. Dinliyor mu bilmiyorum. Hayri Damar. Oğlunun yanına gitmiş. Bir mesaj yazmıştı geçen gün. Küçük bir kutlama. Buradan selamlarımızı iletelim. Dinliyorlarsa bilmiyorum, şu an saati hesaplayamayacağım. Bana mektupları okumalısın değil, okuyacaksın.
0: Tabii.
1: Demişti.
0: Böyle bir misyon da var senin.
1: Olmaz Hayri abi dediğimde de oldu artık demişti. İyi ki.
0: En güzelini söylemiş.
1: Demiş. Yani. İyi ki cesaretlendirmiş. Hep şunu söylüyorum. Yaş aldıkça hayatımıza dokunan insanlar ne kadar önemli. Ve birinin hayatına dokunmak ne kadar önemli ve kıymetli. Eğer tabii ki karşı taraf o değeri, kıymeti bilebilirse, taşıyabilirse. Tabii. Ki ben nefesim yettiğince... O benim omuzlarımda hiçbir zaman yük olmayacak. Birinin hayatına inşallah dokunurum da böyle adım, onun nasıl diyeyim, adımı zikreder.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Yaş aldıkça dediğinde yeni yaşında ne diyeyim? Sağlık sıhhatle olsun.
1: Teşekkür
0: nice yıllar
1: ederim.
0: Olsun sağlık
1: çok
0: sıhhatle.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Efendim Selcan Kökçen Şahin'i sesinden dinledik. Hem Özay Hoca'yı türküsüyle hem de ninenin mektuplarından güzel bir örnekle yad etti Selcan Kökçen Şahin. Yöremiz Kahramanmaraş efendim. Türkiye evi devam ediyor. Kahramanmaraş Elbistan'dan bir türkü ile. Çamdan sakız akıyor, kız nişanlın bakıyor diyoruz. Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Türkü.
1: Kıymetli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Türkü Evi programı ile efendim sesleniyoruz sizlere. Mikrofonda. Az kalsın telefon diyecek. Mikrofonda Selcan Kökçen Şahin. Efendim şöyle yazmış sevgili yapımcımız Esra Eren kardeşimiz. Demiş ki bazen bir türkü başlar. Penceresi parmaklı evleri, elma yanaklı sevdalları ve Dirmil'in o doyumsuz ritmini taşır radyolarımıza. İşte öylesi bir türküyle de Selcan mikrofonda demiş. Selcan ne demiş?
2: Güle çıktım gülmedim, gülden düştüm ölmedim.
1: Selcan Kökçen Şahin efendim.

0: Sercan çok çabuk bitti.
1: Bitti.
0: Bana mı öyle geldi?
1: Bitti.
0: Kıymetli dinleyenler, radyomuzda Türkiye yolculuğu Ege neşesiyle devam ediyor. Ve yine bir Özay Gönlüm imzalı deniz yöresinden cıvıl cıvıl bir Ege klasiği eserle devam ediyor. Selcan Kökçen Şahin söylüyor.
1: Güssün.

0: TRT Türkü.
1: Kıymetli dostlar, Türkü Evi programımızın yavaş yavaş da sonlarına geliyoruz efendim. Son 8 dakikamız. Sırada babamdan merhum Mükerrem Kemertaş'tan alınan bir uzun hava var. Karşı dağın yamacından sel akar, ceylan gitmiş yavrusuna kim bakar? Gözlerimden kanlı yaşlı sel akar, benim derdim diyor, dost başına vermesin felek diyelim. Onu da ela gözüm ben bu elden gidersene bağlayalım. Bağlamasıyla da Gürhan kardeşim, Gürhan Yüksel bana yol göstersin, ben de okumaya çalışayım.

0: Çok teşekkürler arkadaşlar. Kıymetli dinleyenler, efendim bu akşam sizlere TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Halil Çokkürekli, Gürhan Yüksel, Olgun Kılıç, Ergün Palay, Gökhan Mertoroğlu, Hüseyin Özdoğan, Selcan Kökçen Şahin ve ben Tuncay Kemertaş hep beraber bir olup Esra Eren kardeşimizin önderliğinde ve Burçin Aktürk'ün kardeşimizin de yol göstericiliğinde bir sofra kurduk. Hep beraber evlerinize misafir olduk. Sürçülisan eylemişsek affola diyoruz. Bir sonraki Türkü Evi programında yine sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle veda etmeden önce Selcan kardeşime dönüyorum. Selcan, söylemek istediğim şey.
1: Bir sonraki programda görüşünceye dek
0: mektup olsun Allah'a.
1: Bedenlerinden sağlık, gönüllerinden neşe, gözlerinden ve kulaklarından TRT hiç eksik olmasın.
0: Türküler yareniniz, türküler yarınınız olsun. Şu daracı